0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Haziran'ın son günü bugün, 30 Haziran 2026 günlerden pazar, salı günü. Haftanın ikinci günündeyiz, ikinci çalışma gününü keyifli şarkılarla geride bırakabilmek adına. Ben Tümer Kansu Öğütü, festivalde hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyim. Selamlar efendim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Avrupa'da sıcaklıkların çok arttığından bahsetmiştik ve dün itibariyle de yurt genelinde de o artan hava sıcaklığı, hava dalgası etkili olmaya başladı. Ülkemize de giriş yaptı artık Avrupa'daki o sıcaklıklar. Bugün ve yarın da devam ediyor yüksek sıcaklıklar. Hatırlatalım değerli dinleyenler, yurt genelinde genel tabloya baktığımızda 35 derecenin üzerine çıkıyor diyebiliriz hava sıcaklıkları. Bazı noktalarda 40 derecelere, hatta hissedilen sıcaklığın 40 derecenin de çok üzerinde olacak olduğunu hatırlatalım. Perşembeye kadar yurt genelinde yağış beklentisi yok ama perşembe itibariyle cumartesi de dahil olmak üzere Trakya'da zaman zaman alanını genişleten yağışlar etkili olacak, hatırlatalım.

Sosyal medyadaki sağlık paylaşımlarıyla dikkat çeken Profesör Doktor Muhammed Keskin, çamaşırlarımız için vazgeçilmez sandığımız yumuşatıcıların gizli tehlikelerini gözler önüne serdi. Uzman isim hoş kokulu bu ürünlerin solunum yollarını tahrip eden ve hormon sistemini çökerten ağır kimyasallar barındırdığını belirterek vatandaşları kesin bir dille uyardı efendim. Hiçbir kimyasal değil ama bu kimyasala çok ama çok dikkat edin dedi. Sizin yumuşatıcıyla aranız nasıl?

Efendim, konut krizi biliyorsunuz ki Türkiye'nin yıllardır maalesef ki kanayan yarası. Efendim, barınma ihtiyacı ve barınma talebi nedeniyle birçok kişi sıkıntılar yaşıyor. Şimdi Brezilya'ya gidiyoruz. Sokaklarında on binlerce evsizin yaşadığı Brezilya'nın São Paulo kentinde ezber bozan bir sosyal konut projesi tüm dünyayı örnek oldu efendim. İnsanları aşırı kalabalık ve güvensiz toplu barınakları yığmak yerine onları anahtarı ve kilidi olan mobilyalı mikro evler sunan yeniden buluş Köy programı bugüne kadar tam 888 kişiyi sokaklardan tamamen kurtardı. Üst geçitlerin altında kartonların üzerinde uyuyan aileler artık kendi evlerinin kapısını kilitleyip hayata yeniden tutunuyorlar. Tüm dünyaya da örnek olsun diyelim bu proje.

Güne dair en sevilen şarkılarla birlikte buluşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Barınma krizi dünyanın birçok noktasında had safhada diyebiliriz. Brezilya'da bunlardan birisiydi. Az önce bir projeden bahsetmiştik. Efendim bir köy yapıyorlar. Yeniden buluşma köyü. Küçük küçük köy evler var bu köyün içerisinde. Yani küçük küçük barakalar daha doğrusu 1+0. Ve burada evsizler yaşamaya başlıyor. 880 kişi şimdiye kadar ev sahibi oluyor. Bu mikro evler sayesinde tüm dünyaya örnek olsun diyelim. Dayanıklı ve güvenli, hemen taşınmaya hazır ve maliyeti de mütevazi bir bütçe diyebiliriz. Hazır dayalı döşeli halde bile.

İkinci Dünya Savaşı esnasında batırılan ve ambarlarında 2.2 ton altın taşıyan Japon U-52 denizaltısı Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde sessizliğini koruyor. Aradan geçen 82 yıla rağmen ulaşılamayan devasa servet günümüzde deniz araştırmacılarıyla tarihçilerin en büyük odak noktalarından birini oluşturuyor. Yaklaşık 5.2 kilometre derinlikte yer alan batıktaki hazinenin bugünkü piyasa değerinin 280 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Geceleri sürekli uyanmaktan, sabahları ise yorgun ve baş ağrısıyla kalkmaktan şikayetçiyseniz aradığınız çözüm ilaçlarda değil doğanın ta kendisinde olabilir efendim. NASA'nın yaptığı ünlü temiz hava çalışması ev bitkilerinin yaşam alanlarınızdaki havayı temizlemede mucizevi bir rol oynadığını ortaya koydu ve yapılan araştırmalara göre doğru seçilmiş bazı bitkiler yatak odasındaki kirli havanın neredeyse %90'ını emiyor, yok ediyor ve derin uykunun da kapılarını aralıyormuş. Hangi bitkiler onlar, bakacağız, ayrılmayın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Efendim, sabahları uykusuz uyanıyorsanız aradığınız çözüm ilaçlarda değil doğanın kendisinde olabilir dedik. NASA'nın yaptığı bir araştırmaya göre efendim uyku kalitesini %90'a kadar arttıran bitkiler belirlenmiş. Onların ilk sırasında paşa kılıcı yer alıyor. Halk arasında kaynana dili olarak da bilinen bu şık bitki tam bir gece savaşçısıymış. Yine aloe vera son zamanların popüler bitkisi de sağlık ve kozmetik dünyasının vazgeçilmezi biliyorsunuz ki NASA'nın da favori hava temizleyicilerinden birisi olmuş. Verniklerde, yer cilalarında ve deterjanlarda bulunan formaldehitle benzeri havadan hızla temizliyormuş.

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi

0: saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Dünya Kupası ile ilgili konuşulan önemli bir iddia var. Bizim çocuklar biliyorsunuz ki Arizona'da kamp yaptı ve burası UEFA'nın bize gösterdiği ücretsiz yermiş. Ancak bunu kabul etmeyip daha şartları düzgün olan yerlere geçebiliyormuşuz. Mesela Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Avusturya ve Japonya gibi ülkeler FIFA'nın ücretsiz alanlarını kabul etmiyor ve ödeme yaparak kendi ceplerinden ideal ve özel alanları kiralıyor. Bu vizyonun aslında en çarpıcı örneğini Fransa sergiliyor diyebiliriz. Fransız yetkili ilk başta planlanan yeri yetersiz buluyor ve maliyetine hiç bakmadan yeni bir yere geçiş yapıyor. Ekstra ücret ödemekten kaçınmayan Fransa yönetimi böylece hem takım oteliyle idman arasındaki mesafeyi yarım saate indiriyor hem de antrenman sahasının çimlerini maçları oynayacakları stadyumun zeminine ile birebir aynı olacak şekilde baştan aşağıya yeniletiyorlar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir.

Festivalde günün en sevilen şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi notu sorgulama işlemi bir 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta salı günü tamamen ücretsiz hale getirilmiş efendim. Bireysel kullanıcılar artık hiçbir bedel ödemeden finansal durumlarını görüntüleyebilecekler. Kredi notu biliyorsunuz ki her aşamasında hayatımızın karşısına çıkıyor. İster yeni bir otomobil alın, ister bir cep telefonu, ister mağaza kredisi kullanın, ister ev tutmaya kalkın, ev sahibi bile artık Findex notlarınızı görmek isteyebiliyor ve bununla ilgili de bir adım atılmış. Bu artık salı günleri, yani bu yılın sonuna kadar salı günleri ücretsiz olarak sorgulanabilecek.

Avrupa genelinde ortak para birimi avroya geçiş süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Son dönemde ekonomik politikalarıyla dikkat çeken Macaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro bölgesine dahil olmak için resmi takvimini duyurdu. Değerli dinleyenler, tarih verildi. Hedef 2030 yılına kadar yapısal reformları tamamlayıp tamamlayamayacağı ise şimdiden Budapeşte yönetiminin söz konusu. Noktada nasıl ilerleyebileceği merak konusu oldu diyebiliriz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran bizlerle keyifli anlara ortaklık eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar değerli dinleyenler. Evet efendim, yarın yeniden haftanın tam ortasında tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar...

0: yaşta ben onu yapıyorum.
1: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
2: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
3: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
2: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

0: Yaz gününde hasta olunur mu derseniz vallahi bir sıcak bir soğuk, bir soğuk bir sıcak bir sıcak bir sıcak bir sıcak bir sıcak bir soğuk. Oradan oraya gezerken oradan oraya gezerken böyle burnlarım tıkanmış, böyle omuzlarım ağrıyor, boğazım yanıyor. Şimdi bir kahve yaptım içtim. Kahvenin üzerine sıcak bir İngiliz çayı yaptım. Siz İngilizler çayını nasıl içiyor biliyor musunuz? İngilizler çayı sütle içiyor. Çok da güzel oluyor. Denemediyseniz deneyin. Çayı yapın, normal kara çay, normal bildiğimiz çayı. Black tea, English tea. Ondan sonra içine arzu ettiğiniz kadar süt koyun. Bak nasıl oluyor, bambaşka oluyor tadı. Vallahi bilen çok güzel oluyor bak. Oh, biz gibi oluyor tadı. Efendim günaydınlar. Salı sallanmasın. Güzel bir gün olsun. Dün Kefalonya'da demişim zaten da çok ama çok sıcak oldu. Hakikaten plajdan bile serinleyemedim. Zaten dandik bir plajda geçtim. Hiç bir enmedim. Tretilik ya dediğimiz 3. yaş insanları vardı plajda. 60 yaş ve üzeri. Ya vallahi billahi. Saçım beyaz olmasaydı beni almayacaklardı plajdan. Yaşım tutmadığı için. Allah hep koca karılar, hep dedecikler vardı plajdan. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Nasıl plajmış öyle o? Dedim burada Kirya Anastasiya ile konuştuk. Çok muhabbet yaptık akşam. Anlatacağım size eve döndüğümde. Ev sahibiyle. Bana anlattı, bizim dedi gittiğimiz bir plaj var dedi. Orası dedi gizli dedi. Kimse orasını bilmiyor, turistler bilmez dedi. Nasıl gideceğim anlattı. Zaten oraya gece gitmek yasak dedi. Karetteler yumurtluyor oraya dedi. Zaten dedi karettelerin yumurtladığı yerleri de dedi. İşaretlemişler dedi. Orası dedi muhteşem bir yer dedi. Turistlerden uzak, herkesten uzak. Çok güzel bir denizi var. Biz yerliler oraya gidiyoruz dedi. Anlattı bana. Sakın sen kimseye anlatmayasın dedi. Bir de radyoyu da açacak şimdi. Ben de radyonun şeyini de istedim. Çünkü dün evi temizlerken burada mikrofonu görmüş. Mik diye görmüş. Dedi sen dedi ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim böyle dedim. Böyle dedim. Tarzı versene dedi radyonun adresini dedi bana dedi. Dedim hemen telefonunu getir. Telefonun Android mi dedim iPhone mu dedim. Android dedi. Kadın okumuş kadın bile daskala. 61 yaşında emekli ama böyle yaşlı da değil. Bileyim. Hemen gösterdim dedi saat 8'de dedim aç dedim saat 8'de açamam uyuyorum dedi ama açtığım zaman temizlerken dedi bahçeleri dedi akşam karnına işi kaldı akşamüstü benimle konuşurken işini bıraktım çok muhabbetler yaptık bana spitiki limonada yaptı bu topladıkları limonlardan dedim bu limonları niye toplamıyorsunuz dedin biz dedi limon ekmek yerine limon mu yiyelim dedi topluyoruz dedi onları ondan sonra katapsik diye koyuyorlarmış. Sonra çıkarıp su karıştırıyorlarmış, buzdolabında tutuyorlarmış. Ev limonatası, muhteşem bir şey bu kendi limonlarından. Dedim ki zarzıvatlarınız, patlıcanlarınız dedim. Nah dedim, türlü dedim. Alacası var, uzunu var, kısası var. Bu yumruk gibi olanı var, iki yumruk kadar olanı var. Dedim bu patlıcanlara dedim. Bakir Yanastasiye dedim, lipazma mı koyuyorsunuz? Abla dedi, lipazma koyar mıyız dedi. Onlara dedi, biz yiyoruz, ne lipazması? Ya dedim anam lipazma koyun ya bizim patlıcanlar lipazmalı olmasına rağmen bile olmuyor bu. Zaten patlıcanları da bambaşka. Oh dedim. Topraklar sulak topraklar verimli dedi ondan dedi. Efor oyna tuvalet efor mu dedi. Ah sen ya. Anlattı bana işte. Çok şeyler anlattı. Kocası tatile gitmiş arkadaşından. Kocası erkek arkadaşından yani normal arkadaşından tatile gitmiş Kisra'ya. Seneye dedi mutlaka Kisra'ya git dedi. Kisra çok güzel dedi. Kisra gene nerede hiç bilmiyorum. De şimdi bakacaktım haritadan unuttum. Hiç bilmiyorum nerede olduğunu. Günaydın Gürkan kolay gelsin diyor Turan abim. Dur geliş sırasıyla alalım mesajları. Ben yaz gününde hasta oldum Hasan Kaşıkçı abim. Günaydın yayınlar kardeşim demiş. Günaydın. Ahmet Ali. Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlı ip tatlı konuşturan ve profiteroliyle fark yaratan pastane. Kafa Pastanesi. Geçen gün Kafa Pastanesi'nden profiterol çok az kalmıştı. Bizim komşuya tattırmış kardeşim. Arkadaşına tattırmış. Arkadaşı demiş ben hayatımda böyle profiterol yemedim demiş. O da ısmarlamış kardeşime. Bugün getirecek Mehmet galiba. Kan Fafasanesi'nin profilörü Doktor Profilörü yemeyen kalmasın. Mehmet Hüseyin Agam günaydın kardeş diyor. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem akraba davay da napreş kada davray davay da napreş napreş davay. Mehmet Mehmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erdem burada mısın be? Benimki de aynı şöyle yapardı. Benimki de ne kadar bu oğlu. Girişin olsun, olsun çıkışın olmasın derdi benim babam. Allah bile. Tövbe yarabbim. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah sabah sabah. Günaydın abim. Hayırlı sabahlar. O copları polisler gözüne gözüne soksun derdi benim babam. Günaydın abim. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun. Frankfurt'tan selamlar gönderiyorum demiş. İlyas Ama Ahmet'im günaydınlar. Dün yasa ne istediğimi gönderdim. Dedi ki hiç dedi rahat değilim dedi. Bunu dedi ben dedi bundan daha pahalısını alacağım dedi. Dedim öyle bir şey yaparsan bir kez daha seninle konuşmam dedim. Ben dedim bunu istiyorum dedim. Ben dedim bir tane bileklik istedim ondan. Dedi ki Tommy dedi. Bunu da alayım Tommy'yi de alayım dedi. Dedim Tommy'yi alınca beğenmedim Tommy'yi. Tommy marka diye illa Tommy mi alacağım? Zübeyir Yılmaz. Günaydınlar Bulgaristan'a günaydınlar günaydınlar. Günaydın gurbet kuşum günaydın. Hadi iyisin gene ev sahibiyle mercimeği fırına vermişsin diyor Rebbi Hüseyin Agam. Çok ayıp konuştuğun şeyler çok ayıp. Çok ayıp konuştuğun şeyler çok lafları ki hiç bilmeyesin lafını hiç bilmeyesin Hüseyin Agam. Hiç koca adam lafını bilmeyesin. Ay çok hastayım. Ay çok hastayım. Ay insan güzelken hasta olur mu? Emin Ferroğlu günaydın efendim demiş. Günaydın efendim. Ekrem abi, Nurşin ablama günaydın efendim. Bülent Yusuf günaydınlar. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Aliyem Hasan'a günaydınlar. Sevcan Güven Hanım ablama günaydın. İnci Hasan günaydın akraba Cihat. Günaydın Gürkan yaşaması da bilinsin bu dünyada demiş. İlkan Mustafa Mülk'ten BMW'den günaydınlar Gürkan kolay gelsin selamlar demiş. Ayla Mehmet günaydın Gürkan diyor. Mehmet Recep günaydın. Kral iyi terapiler derim diyor. Tayfun Gülcan günaydınlar diyor. Sabah sabah terliyorum. Niye? Çünkü sıcak kahve içtim. Sıcak da çay içiyorum üstüne. Buram buram terledim. Sonra da klimayı açıyorum. Böyle sesim mesim gidiyor ondan sonra. Halil Benginesin günaydın. Leblebci Hüseyin Agam'a günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Taner Ülke günaydın. Gürkan abi yayınlar kolay gelsin demiş. Taner Hasan günaydınlar. Özcan Hasan günaydınlar. Ercan Durali günaydın. Gürkan Bey kolay gelsin demiş. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Gürkan demiş pardon. Günaydın demiş. Ali İhsan Tanyolu. Leyla Aynur. Leyla günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Sefer Sakin günaydın. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Good morning. Cüneyt Sadık good morning. Bıra düşman çatlatıya mesajlar. Çatır çatır çatlıya düşmanlar. Çatır çatır çatır çatır çatır çatır. Çatır çatır çatlaya düşmanlar. Çatlasın düşmanlar çatlasın. Çatlasın da patlasın düşmanlar. Günaydın ablasının radyocularının bir numarası demiş Aynur ablam. Günaydın Aynur ablama günaydınlar Necdet abime. Günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydın. Uyandınız mı kalktınız mı ikiniz de? Günaydın Hüseyin Agam Aktan. Karıyı ne yapacaksın gencecik çocuk demiş. Ya canım ne yapacağım eşin 61 yaşında. Çocuk radyoyu da dur pancurları macur açma tam uyuyor da. Kadın şule indiriye şule pindiriye dedim. Radyoda söyledim. Bulamadın mı şuleyi dedi dedim. Soyadını söylemedini. Dedim büyük derbentten miydi dedim. O taraftaki o köylerdendi dedi. Şuleyi dedi çok sevmiştik dedi. Bundan 5-6 yıl önceymiş. Şule öğretmen. Kefalonya'da ilkokulda öğretmenlik yapmış. Hatta dedi zaman zaman hep konuşuyoruz Şule'yi dedi. Siz dedi ne güzel insanlarsınız, ne insanlarsınız dedi. Dedim benden belli olmuyor mu dedim. Fenete palikarimu, fenete dedi, fenete dedi. Fenete dedi. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürkan ondan sonra Dedaca gelmişler. İskeç'i gezmişler, Gümüşlü'yü gezmişler. Oradan Sufle'ye gitmişler, oradan Edirne'ye de gitmişler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyor Ahmet Muzaffer abi günaydınlar. Mehmet Nazım abi Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cuku, günaydın canım demiş. Günaydın canım, senin kim olduğunu ne zaman öğreneceğim ben? CHEU-H Instagram hesabı. Kimsin sen canım? Mustafa Zengin Furnoz. Furnoz, dün programı mahvettin Mustafa. Vallahi billahi. Bir daha böyle sakın şarkılar isteme. Ne kız bulabilirsin ne bir şey bu dünyada. Öyle apık sapık şarkılarla. Günaydın agam. Yağmur yağdığından ben de gideceğim denize demiş. Niye yağmur yağdığından gideceksin? Niye yağmur yağmadan yağmadan gitmek lazım. Günaydın. Pakize ile tatildeyiz diyor. Sefer Sakin. Pakize kim bayağı? Fotoğraf göndermişsin ama onları bilgisayar versiyonundan göremiyorum. Telefondan bakmam lazım. Telefondan görmem lazım. Bugün taktım kulaklıkları. Spot güzel olmuş ama bir eksik var. Tam senin yaşına göreymiş. Plaj demiş. Temu. Timo. Uzun bir aylardan sonra Timo da takmış kulaklıklarını. Daha spottan niye haberi yok beni? Ne zamandır dinlemiyor beni? Efendim ne eksik ne? Eksiği söyle bakayım, eksiği yaz bakayım. Efendim ama dün en güzel şey neydi biliyor musunuz? Hint mutfağına gittim. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım kara kara intiler. Kara böcek gibi. Kara Fatma gibi hepsi. Kara Fatma gibi. Hamam böceği gibi hasat içeceğim yaşlasın diye. Ondan sonracıma bir sarımsaklı, onların çok meşhur sarımsaklı pidesi var. Abicim onu bir yedim ama. Ama nasıl sarımsak kokuyor, Ondan sonra chicken tikka ısmarladım. Chicken tikka hayatımda ilk defa gördüm. İçinde cızır cızır pişerek geliyor. Salatalıkları doğramışlar ama zaten içinde pişti salatalıklar. İçerideki aşçı kendi yorumunu katmış. Chicken tikka'ya. Onun sosu var, onun sosundan getirdiler. Ondan sonra soğan köftesi ısmarladım. Ama nasıl güzel, ama nasıl acı, nasıl güzel de nasıl acı. Hiçbir yerine bir şey oldu mu derseniz hiçbir yerime bir şey olmadı. Sefer Sakin, bu ne be? Dinafto. Ne güzel köpecik. Ama ne güzel köpecik, ne güzel köpecik, ne güzel köpecik, ne güzel köpecik. Var başka mesaj? Buradan sizi dinleyen çalışkan içme ve çalışkan kaynama selam olsun. Almanya'daki okul temizliyorlar. Sizi dinliyorlar demiş Hakan Arnavut. Günaydınlar çalışkan içme ve çalışkan kaynanan mı bilemiyorum. Efendim kaynanan galiba. Aga. Sana çıkoya sonra Faya ve bütün kılıç şövalyelerine günaydınlar. I love komutini demiş Johnny. Hangi Johnny? Sins olan mı? Sketo Johnny mi?
1: Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri sevgili dostlarım. Maksimum kalite, minimum lezzet. Max'ta. Max diyelim gitsin. Dosya Max, Ella Max, Dosya Max, Dosya Max. Max ayran. Bu sıcakta vücudunuz kaybettiği tuzu, kaybettiği mineralleri, şunları bunları Max ayranla, Max yoğurtla, Max salata çeşitleriyle alın. Bol bol Max yiyin, Max yoğurt yiyin, ayran için, kefir için bu sıcakta. Bu sıcakta Max tam sizin için, tam sizin için, tam sizin için. Ayşe Mertoğlu ablam günaydın, günaydın, günaydın. 10 kere, 100 kere, 1000 kere günaydınlar. Kanari'den köşeden Ayşe'den günaydınlar. Kanari'de köşede Ayşe abla var. Ayşe Mertoğlu var. 1984 yılından beri annesinin yanında öğrendi bu işi. Süsleme deyince, süslemeci deyince. Benim gibi işinin piri, benim gibi işinin ustası Ayşe Mertoğlu. Kanari'de köşede. Dükkanda adı da Ayşe. Ayşe abla kalimera. Ceykun. Hem köylüme günaydınlar, Ceyhun Hikmet, Ceyhun'a günaydınlar, Ceyhun'uma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Günaydın, çok lezzetten söylüyorsun. Şişerse ne yapacağız demiş. Ümit, termokimp yapan foru. Buradaki her şey güzel de zarzavattan seninki kadar güzel değil. Zarzavatika, domatesler, movatesler, patlıcanlar mı? Ama ne patlıcan var? Toprağındanmış Ümit. Sordum dedim, bunlara lipazma koyuyor musunuz dedi. Hayır dedi, bunları biz yiyoruz, niye lipazma koyacağız dedi. E dedim, anam da dedim biz de yiyoruz ama koyuyor lipazma. Lipazmada bir şey yok ha, hormon koy demedim. Dökülüyor patlıcanlar, dökülüyor. Hatta böyle lapır lapır lapır lapır. Ne patlıcan ne patlıcan. Ne patlıcan, ne biber, ne enginar, ne domatesler daha kızarmamış ama burada. Geçmektiler, ne yaptılar sormadı mı? Portakallar ağacından dökülüyor. Koparıp koparıp yiyorum, koparıp koparıp yiyorum. Limonlar yerlerde, yol, sokak, her yer limon, limon, limon. Bilseydim arabada geleceğim. Dedim bize dedim limonu kaç para limon biliyor musun dedim. Gelin Anastasiye ya. Spotta yürüyen cinsellik demeyi unutmuşlar. Biz yeni gelmedik, geri geldik refile demiş. Timuçin. Yürüyen cinsellik. Gürkan Nesinoğlu. Niye bok ettin programı? Baga yapma bile demiş. Kimse beğenme diye sen izledin şarkıyı. Adam zaten beter suratların biri. Adam zaten insan baktıkça adamdan iğreniyor insan.

kızların gözdesi Mustafa. Mustafa Zengin Fırnoz, kızların gözdesi. Oh Mustafa. Mustafa, heh, senin şarkın bu. Dün gönderdiğin o benim şeyim, ekstra ekstra aşkım. Ha, ne abuk sabuk şarkıydı dünkü. Benim aşkım ekstra ekstra aç. Baksana sen, baksana baksana. Ay yarabbim. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler, market çılgınlığında fark var. Bizim aramızla diğer market arasında hijyen için, hijyen konusunda, fiyat konusunda, müşteriye olan saygımız konusunda, düzenli raflarımız konusunda fark var diyor Rıfat Market. O yüzden de Kurcalı'da çok iyi gidiyor. Kurcalı şubesi çok iyi satışlar yapıyor. Rıfat Marketleri tercih edin. Kozlukepe ve Kurcalı'da Rıfat Marketler var sevgili

0: Ama bu şarkıyı ben beğenmedim demiş Mustafa.
1: Ya Mustafa, ya Mustafa.
0: Yi kafanı diyeceğim de onu demeyeyim. Maşallah dediğim 3 gün yaşıyor çünkü. Yi kafanı diyeceğim şimdi demeyeyim hadi. Yi ekmek. Yi ekmek, yedek yürü al bari. Tığ gibisin zaten. Ağzından kuş tutsan bir yendiremiyorum bunları. Onu beğenmedim, bunu beğenmedim. Ulen Mustafa. Ulen Mustafa Sansiro'ya günaydınlar Mustafa Sansiro sevgili hanım.
2: Ulen Mustafa.
0: Kuaför salonlarının tüm kozmetik ihtiyaçlarını gideriyor. Çok güzel ürünler var. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılıyor Sansiro.
2: Ona öyle
0: Sansiro. Berberler, kuaförler hep Sansiro ile çalışıyor. Müşterileri de memnun kalıyor. Alan da benim, satan da memnun. Müşteri de memnun, herkes memnun kalıyor. Sizler de berberler, kuaförler, salonla berberler, kuaför salonları Sansiro ile çalışın.

0: Aga arabada aldım, çok beğendim şimdi demiş. Mustafa. Yaktın kızları Mustafa, yaktın. Arabaya bin gel yanıma. Ya Mustafa, ya Mustafa. Paraları yedin. Bu klipte bir kızcağız var Mustafa. Alman bombası gibi sallıyor göğüslerini. Minlerini, minlerini. Alman bombası gibi sallıyor. Aşağı yukarı, yukarı aşağı.
1: Ona da nikah kıyacağım. Kız ben seni alacağım.
0: Sen şimdi buldun Hint mutfağını, çıkmazsın oradan. Diyeti de bağlarsın kazağa, sallanan çok sıcak sallıdan. Ters su içinde günaydınlar demiş Nida. Dün bir eczanede durdum. Küçük bir kızcağız var. Yani küçük dedim, 20 yaşlarında falan. Buraya Zankitos'a çok güzel, çok büyük bir hastane yapmışlar. Onkoloji bölümü de açmışlar. Fakat doktor yok dedi. Doktor eksiğimiz var dedi. Geçen de bir abimiz de dedim. Biz de öyle dedim. Neyse, Zankitos hastanesinin yakın bir yerde çok sayıda eczane var. Dedim depon alayım. Hiç ne zamandan beri tartılmıyorum. Evdeyken 77 kilolardaydım. 76'ya düşmeyi hedefliyordum, düşemiyordum. Dün Hint lokantasından çıktım. En azından değil, tam 1 litre su içtim. Enerjiden baksan 750-800 gram da et yemişimdir. Tavuk mu işte, zaten şunu bunu. Ona rağmen 77 kilo çektim kamtarda, ayakkabılarımla, mayomla, donumla, her şeyimle. Demek ki hiç kilo almamışım, hatta vermişim bile bir kilo. Çünkü burada yakıyorsun. Burada yediğini yakıyorsun. Burada çok enerji lazım insana, o yüzden çok yemek lazım. Gündüz depoluyasın, gece boşaltıyasın enerjini.

0: arkasına saklamış tartıyı. Şeyin arkasına, rafların arasına koymuş dedim. Tartı yok mu dedim, var dedi. Orada dedi, gidecek mi şeyin, şeyin altından alın dedi. Al demedi, kızların ustası Mustafa.
1: Açılın.
0: Açılın.
1: Çekilin Mustafa'm gel.
0: Çekilin Mustafa Burnoz gemiye. Çek. Hem arabası var, hem ekmek satıyor, dağıtıyor. Kızların gözdesi Mustafa. Leblebcilerin şahı, leblebci Hüseyin Aga. Hello Hüseyin Aga. Sonlara çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sonnur Halil, sevgili dostlarım. Sonnur'u Gümüşhane de zannediyorum ki herkes biliyor. Sonnur ne iş yapar? Sonnur inşaat mühendisidir. Sonnur binalar yapar. Ve tabii ki binalar satar. Çok uygun fiyatlı binalar var. Mimar mühendis Sonnur Halil'de. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık sağlanıyor diyor mimar mühendis Sonnur Halil'e başvurun. Bici bici bici bici leble bici. Günaydın be beter, nasılsın demiş Gökhan Karali. Neredesin sen be? Niye geç kaldın sen bugün Ayşe abla, Nurtin abi? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aga neredesin sen, şimdi geleyim yanına kız bulalım demiş Mustafa. Zaten buradaki kızların bu kafayla gece kesin bir tane değil, 3-5 tane birden bulursun. Hangi kafayı yaşıyorsa buradaki kızlar. Bici bici bici bici leble bici. Bak bu bir yerde belki bulamazsın, burada kesin bulursun.

Leblebilerin en güzeli, kuru yemişlerin en güzeli, sucuk lokumların en cevizlisi, en düz duvara tırmandıranı Konstantino'da, Kiria Konstantia. Ve daha öncesinde var 87 yıllık bir işletme. Bici bici leblebi Hüseyin'e kadar orada. Leblebi kavuruyor, fındık fıstık kavuruyor bütün gün. Harika fiyatlarla harika hizmet veriyorlar. Yılların eskitemeliyse çok güzel ev yapımı reçeller, tatlılar var. Ligato Kutalyu harika, 10 numara. Karizaki Sasu var. Taş yüzden almanıza gerek yok. Orada var sevgili dostlarım. Gidin oradan alın. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar var. Harika fiyatlarla. Leblebi koydum tasa, bastırdım basaba.

0: Vay Çiko'nun nişanında. Çiko açtın mı telefonu? Aman telefonu diyormuş. Çiko burada mısın be? Hele Çiko. Çiko'nun nişanında vay ne oynadık bu şarkıda. Ne oynadık. Aklıma geldi şimdi çalayım onu. Vay ne oynadık. Hele Çiko.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.
0: Koyacağın sana adam gibi Şamil Agan'dan koy da dinleyelim demiş Leblebci Hüseyin Agam. Şarkı da bir yendiremeyeyim. Niye morallerin mi bozuk, ne oldu? Şamil Agam'ı niye isteyesin? Mehmet Hüseyin Agam kardeş nasılsın demiş. Bomba gibiyim. Kutlamaya gittik. Fas kazandı. Şimdi geldim demiş Gökhan Karali. Fas'tan sana ne be? Sen Fas'ı mı tutardın? Tut Fas'ı sen. Fas'ı tutarmış bu. Fas'ı kutlama gitmiş. Nara mara bari do hay do hır do hon bada do bana do hani bada o hani da vin da vin do. Mekke Tering'de sabah saatlerinde harika çorbalar var. Mekke Tering'de ev yemekleri var. Gürcün içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlar Mekke Tering'den sevgili dostlarım şey yapıyorlar. Mekke Tering'den sipariş veriyorlar. Hatta yurt dışında yaşıyorsa onların kızları, oğulları, aileleri bir liste var. O listeden seçebiliyorlar. Diyorlar ki bugün anneme şu yemeği götür, bugün babama şu yemeği götürün diyorlar. Pazartesiden cumaya Mekke Tering her gün tazecik, sıcacık yemek götürüyor. Ve düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde harika kaplarda, hijyenik kaplarda sıcacık yemek servisi de yapıyorlar. Mekke Tering.

Ba Mustafa şarkının ismini beğenmedin de be. Bir de bizim şarkıyı bir dinlesen bakalım ne diyeceksin demiş Cevriye. Mustafa. Abi sabah sabah bir namuslu Cevriye yapsan mı acaba keyfimiz yerine gelsin demiş Hakan Arnavut. Namuslu Cevriye nerede? Namuslu Cevriye nerede? Ben ne zaman kırmışım ben dinleyicimi? Dinleyicim istemiş de ben ne zaman çalmamışım ben ha? Hangi şarkıyı çalmamışım ben dinleyicimi kırmışım ben? Hiç görülmüş şey mi? Ben hiç dinleyiciye kızar mıyım, bağırır mıyım, hırpalar mıyım dinleyiciyi? Ha? Ha? Hangi yoldan geleyim aga? Arabadan mı geleyim demiş Mustafa. Şoförlüğün nasıl kardeşim? İyi şoför müsün? Kullanabiliyor musun güzel araba? Zeynep o adanın yolları daracık. Aman aman aman aman aman aman aman aman. Vallahi bir hamus oluyor burada yemin ederim. Allah billahi bir de kadın şoförler var. Bir de arabaları da kiralık. Of. Tanikalar marikalar çıkıyor. Of of of of. Yandan çaktı buradan yollar hep.

0: Ne oluyor da ben? Gökhan kim? Kim köme sopa atıyor? Neden sopa düşüyor da be? Necdet abim de koy derse koyarım Cevriye'yi. Necdet abim de çal derse Cevriye'yi çalarım. Çat çat. Pat pat pat pat pat pat pat. Pat. Ayvallah uyandı mı? Kayık deyince, tekne deyince Hüseyin. Efendim kayıkların teknelerin tamirinde, satışında, bakımında Hüseyin var. Boyama işlerinde Hüseyin var. Bu işin uzmanı Hüseyin. Hem köylü Hüseyin, jet skisi bile var Hüseyin'in. Vallahi billahi bana verecek. Sen bana ödünç verecek. Devletin değil kendisinin.
1: İsmin ne?
0: Devletin skisi değil kendisi almış. Kendi parasından almış. Çok güzel bir jet skisi var. Efendim onu da verecek bana. Ben de jet skiyle gezeceğim. Efendim ay motorların markasını unuttum. Neydi? Nokoyama mıydı? Tokoyama mıydı? Neydi motorların markası? Ay. Vay ana vay bacacıklarım ağrıyor, bilim ağrıyor, her yerim ağrıyor. Gümüş fasulye 7,5. Şimdi önceden şeylerin Tohaçu deniz motorlarının bayiliğini almıştı. Şimdi de Selva deniz motorlarının bayiliğini aldı Hüseyin sevgili dostlarım. Selva deniz motorlarının bayiliğini aldı Hüseyin. Nerede? İskeçe girişinde. Flamingo'ya girmezden önce sol tarafta sizin hizmetinizde. Seden. Kolay gelsin Sedenim, kolay gelsin Sedenim, kolay gelsin. Ve Seden'de Prospora'da indirimde sarma makinesi var. Seden'in eşinde daha doğrusu Perihom'da. 5 euro. 5 euro yaprak sarması sararken yorulmayın. Siz sarın sarın ötekiler lüpür lüpür yesin. Oh ne güzel iş. Ne güzel iş lüpür lüpür yesinler. Ben olsam hayatta sarma var mı sarmam. Makine olursa makineyle sararım belki. Ve yaz boyunca Gastra Oval, Oval Emaye güveç 38 santim sadece 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostrası metalik 11 euro. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euro. Perihom'da İskeçe'de sevgili dostlarım pazar yerinin olduğu yerde Perihom. Siras 3'te Perihom. Daha sakin tosta mısın demiş Oğuz Mehmet. Aa, avatar dün geldi mi? Günaydın Gürkan abim. Tohaçu ve Selva demiş. Tohaçu ve Selva. Hüseyin günaydın.

Ha, polisler insanları dağıtmak için sopaladı. İyi yapmışlar. Toplanmasaydınız. Sen gizliden gizliye kameraya çekiyorsun. Seni kızdır seni. Joplasaydın ya kendini polisleri. Polisler kendini. Jet ski'de bu Gürkan abi 3 kişilik demiş. Aa, ben bu ski'leri 1 kişilik sanardım. Vay ne güzel. Vay ne güzel sevinç. Abi bizim köyde mi bunlar Hüseyin? Evin arka tarafında mı koydun? Ben gece gelir aldı çalarım bak o. Bak 8 ses kalırsın ha. Sonra çok aranırsın nerede benim skim diye.

dükkanda Gürkan abi hazırlıyorum demiş Hüseyin. Vay ne de güzel rengi de, ne güzel sevdiğim renk giyin akromata bez rengi. Vay vay vay bez rengi beyaz. Bugün çok yorgun görünüyorsun. Neden öyle abi? Yoksa hastalandın mı demiş Oğuz Mehmet. Nereden görüyorsun sen beni? Duyuluyorsun de. Görüyorsun değil mi? Kara kızdan seni Hüseyin eskisiyle gezdirir. Günaydın demiş Taycu. Burada mısın sen ben? Günaydın.

Aptal mıyım ben? Kalabalığa gireyim, polislerden sopa yiyeyim. Ben uzaktan baktım demiş Gökhan Karaylı. Dün Hollanda'da polis coplamış. Bizimkileri Fas'ın şeyini kutlarlarmış, kazanmasını. Polis onları coplayıvermiş. Oh oh oh oh canıma değsin. Necdet abime şaba. Şaba. Ve traktörcü Mesut'a şaba. Traktör deyince, traktör tamiri deyince, ikinci el traktörle deyince Mesut aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Traktör tamirinde bir numara Mesut. Mesut bu işin uzmanı. Mesut Türkiye'den traktör kabinleri getirtiyor. Traktörünüze takıyorsunuz, ne toz giriyor, ne bir şey, ne sıcak klima alıp püfür püfür püfür püfür püfür püfür esiyor içerisine. Ondan sonra Mesut onun dışında tarım aletlerinin, karoların, sulama beklerinin tamirini ve bakımını da yapıyor sevgili dostlar. Nerede? Bayatlı köyünde, köy kahvesinin karşısında. Enes Serpil günaydın Gürkan amca demiş. Sen yine ufal da benim cebime gir. Bana amca diyesin, kartlama seni ya.

Ο Φάικ δεν σου έδειξε τα υλικά, ρε φίλε, Τανζού. Ο Φάικ έχει πολύ υλικό να σου δείξει. Τα κράτησε για τον εαυτό του, ε? Ευχαριστώ στον Νικήτα Κικά, δε με δε με. Ευχαριστώ στον Νικήτα Κικά, δε με δε με. Çok meraklısın demiş Gökhan Karaeli. Nida, yaşa Nida. Yoksa bu Gökhan'ın haber vereceğin yok. Bu Fas yendi diye sevinmiş. Niye sevindiyse? Niye sevindi be Fas yendi diye? Ram pam. Yani nasıl çeviriye de nerede? Dolaştı çeviriye de nerede? Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim sevgili dostlarım. Sinan'a çok teşekkür ederim. Sinan radyoyu açtı mı? SBS. SBS Consulting and Rent-A-Car. Bak İngilizce bak. Vay vay vay vay vay vay. Consulting and Rent-A-Car. SBS. Londra aksan yine konuşuyorum İngilizceyi. O yüzden bir sürü kıskandırıyorum burada. Diyorlar sen diyorlar London diyor. Diyorum ben diyorum bir şeye dayanıyor benim şeyim. Şey benim şeyim diyorum saraya dayanıyor. Ya. Aa, prenses dayanaya kadar dayanıyor diyorum. Özel hizmet bürosu SBS kimlik randevuları. Bakın kimlikleriniz 3 Ağustos'ta eski kimlikleriniz varsa buraya gelemiyorsunuz. 3 Ağustos son tarih. 3 Ağustos'a kadar kimliklerinizi değiştirmeniz lazım. Yurt dışıysanız, yurt dışındaysanız pasaportla gelmeniz lazım. Peki ne olur gelmeye çalışırsak oradaki memurun insafına bağlı dedi Sinan. O yüzden kimlik taftet randevuları, kimliklerinizi taftalarınızı değiştirin. Pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç pulu, para bulanın ödenmesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapıyorlar sevgili SBS Consulting and Rent-A-Car. Bakın bir sürü işi bir arada yapıyor. Yakın zamanda elektronik faturalarını da ödeyebileceksiniz. Sinan Bey Soft'a, Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında, Gümüşhane'de Ostonos 6 numarada sevgili dostlarım. İmajine çok yakın. Yufka deyince, yufacı deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Trakya yufka, şeker gibi yufka, şekerim Rıdvan Feyiz. Trakya yufka, şekerim Rıdvan Feyiz. Yassu, kalli, merassu. Ben sevinmedim, sadece bakmaya gittim babeter demiş Gökhan Karaali. Karacalköylü Salayga solistik kariyerinde bu kadar sülememiştir bu cevriyeyi. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan abi demiş. Okan Macır. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Kolay gelsin Okan'ım, kolay gelsin. Yufkacıya son, pardon onu aktardım. Oki takıratan yatonu hafta otu hafta diyor Tanju koruması. O var Aminaz Efe'yle. Bela vursun, bela vurmasın seni Gökhan.

Abdullah kankiciler de uyanmış. Günaydın bakalım plaka plaka kankicilere. Erken başlıyorsunuz, erken bırakıyorsunuz değil mi sıcaktan dolayı? Vallahi çok sıcak. Günaydın Gürkan abi, nasılsın bu sabah diye Ahmet. Hiç sorma kardeşim, hiç yedilim. Boğazım ağrıyor, omuzlarım tutulmuş. Başım ağrıyor. Burnum tıkanmış. Benim ağrıyor. Yanlarım ağrıyor. Sen nasılsın? Oo, yanlarım ağrıyor. Köprüye laf, köprüye laf söyleyeyim demeyesin mi? Çalıma geliye günaydın bakayım demiş. İlkan, daha bundan 5 ay önce köprüden geçtiydin de bugün yarın teslim edilecek dediydin, hatırlıyor musun? He? Bunlar bizim hızlı internete benzeyecek. Ben de hep herkese soruyorum, bizim köyden kimi görürsem kutular takıldı diyor. Benim kutulardan bıktılar. Ben dedim ben tatilden dönene kadar bizim kutular takılır da internet bile verirler diye düşündüm, olmadı.

Tanju tamam mısın? İyi misin? Ahmet Just Green J-U-S-T Just Green sevgili dostlarım. Hangi konuda uzman? Adadım bulamadım. Et konusunda uzman, aşçılık konusunda uzman. Ben geldiğimde Ahmet bana özel böyle bir etli menü hazırlayacak. Ahmet, Hint mutfağını denedin mi hiç? Hint mutfağını bilir misin? Ben acıyı, baharatı, sarımsak, soğanı çok severim. Dün burada geçen sene bir arkadaşla geldik. O şimdi beni dinliyor. Kimle geldik? Geçen sene gittiğimizi burada Laganas'a yakındı. Hiç beğenmedim. Laganas'ın arka sokağındaydı galiba. Bugün Çivili'de, Çivili diye bir yer var. Dün bir Hint lokantası keşfettim. Baktım şey yorumları çok güzel. Her yerde Google'da falan. Abi bir sarımsaklı ekmek yapıyorlar onlar. Bir chicken tikka yapıyorlar. Bir gene sarımsaklı köfte yapmışlar. Ama nasıl acı, ama nasıl baharatlı. O sıcakta bütün kulaklarımdan bir ateş çıktı. Ama ne enerji verdi bana, ne enerji verdi. Bütün enerjimi atamadım. Uyku tutmadı benim bütün gece. Vallahi billahi. Dedim bozacağım motoru dedim. Ne motor bozuldu ne bir şey. Hiçbir şeycik olmadım. Bugün gene gideceğim. Bugün gene gideceğim. Sadece adamlar kara böcek gibi, kara fatma gibi, kaç harita gibi. Kara kara adamlar, kara kara adamlar. Biraz senin hızlıdırlar Hintlilerin ne güzel kuzuları. Aynı yerde istersen Çin mutfağı da var. Çin, Japon mutfağı berbattır ama Çin mutfağı güzeldir. Çin mutfağını ben size tavsiye ediyorum efendim, Çin mutfağını. Hint mutfağını biz yaparsak olur ama demiş. Hiç denemedim Gürkan abi. Hijyen takıntılarım var benim demiş Ahmet. Ama adamlar kara diye hijyenik değil mi? Tertemiz. Ben gittim mutfağa baktım. Saat 6'da açılıyordu. Saat 5.45'e kadar plajda kaldım. Hemen 1 kilometreye gittim. İlk müşteri ben girdim. Ayağımı sürdüm de girdim. Arkadan gelen gelene

Ben yıkadım, denedim de geldim biliyorsunuz. İki makine söylemiştim size. Sizler de çok beğeneceksiniz, sizler de çok seveceksiniz. Just Green ürünleri. Batrakadik bakkal ve marketlerde sıvı deterjanlar. Makine, çamaşır makinesi için deterjanlar sıvı olarak. Yumuşatıcılar. Elde bulaşık yıkamak için bulaşık deneyin. Bulaşık yıkamak için özel iki türlü, iki farklı aromada ürünleri var. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel biberon temizleyici ve özel bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjan. Just Green ürünleri. Günaydın, iyi talepler, kolay gelsin demiş Fikret abi. Fikret abi, sana bir şey soracaktım, unuttum ben be ya. Ha tamam, o bende, tamam. Tamam. Günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın. Japon mutfağı berbattır. Ha ha ha diyor Erdem. Evet, Japon mutfağı çok kötü, yenmeyecek kadar kötü. Daha önce anlatmıştım size. Antalya'da Belek'te bir otelde öyle bir tecrübem oldu. Hakikaten çok kötü yani, bizim damak zevkimize hiç uymuyor ama acı sevenler, baharat sevenler, samsak sevenler, soğan sevenler. Hint mutfağına bayılırım. Vallahi billahi bayılıyorum. Bugün gidip değişik şeyler deneyeceğim ama dünkü yediğimiz soğan köftelerinden mutlaka yiyeceğim. Mutlaka yiyeceğim. Gel benim depoya da. Bereketli adamsın demiş. Ahmet, senin depo tehlikeli. Senin depo çok süslü püslü. Şömine mömine var. İyi desin Tanju. Hafta destadik se ofayık refili Tanju. Ah ofayık, ah ofayık, ah ofayık, ah ofayık.

Efendim Hellas Prokat, prefabrik evler. Keşan'da bu işi yaptılar. Keşan'da bu işi yaptıktan sonra 15 yıllık tecrübeli, şimdi Yunanistan bayiliği verdiler. Yunanistan'da da hizmetinizde, Batı Trakya'da da hizmetinizde Hellas Prefabrik. Prefabrik evlerde fark yaratıyor sevgili dostlarım. Instagram'da Hellas Prefabrik olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Erdal Bayram, günaydın.

Tayfun'a da günaydınlar. Tayfun Timuçin'i kombinada gezdirmiş. Kombinada volta yapmışlar kombinasında Tayfun'un. Füsun Cemal, Ayar günaydın, günaydın, günaydın. Cemal de günaydınlar. Hilmi Şerif, günaydın. Bugatti Adrian'da Fillidis. Kalimera.

Basri Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mona Lisa gelini. 1270 tane gelinliği var. Mona Lisa'nın Hacı Abdan'ın. Hem azınlığa hem çoğunluğa hitap ediyor. Harika gelinlikler Mona Lisa'da. Muhteşem fiyatlar Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa. Kuzcuköy girişinde. Dükkanların açık olduğu saatlerde 9'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa. İrfan Topal abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

düşünmek çok zor. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Benim şeyim nerede? Benim spotum nerede? Benim bir spotum olması lazımdı şurada. Good Gürkan Müzik, Gürkan Yasunulur Radyo Terapi. Spot, Gürkan Spot, Gürkan Müzik. Gürkan Müzik ne bu? Ne müzik bu? Bu. Ay canım, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Good, good, very good. Neyse, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Dose Vitali. Nani, nani, nani. Mermer deyince, mermerci deyince... Coşkun ve Ekibine günaydınlar. En güzel mermerler, en harika mermerler. Toptan ve perakende satışlar. Mermerci Coşkun ve Ekibine sevgili dostlarım. Mermerci Coşkun ve Ekibi. Renkli bozulan, sarılan, çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri. Her türlü mermer işi. Granit işini yapıyorlar. Mezarlar için mermerler hazırlıyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Instagram'da da Coşkun Marmaras olarak bulup takip edebilirsiniz.

Ahmet kardeşim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ahmet, günaydın. Eurobeach sevgili dostlarım Fener'de. Eurobeach'te zaman zaman parti de düzenleniyor. Geçen pazar akşam partisi, gece partisi vardı. Var mı Euro'ya gidenler? Euro'da da çok güzel bagetler var. Euro'da da çok güzel hamburgerler var. Euro'da pizzalar var. Kahve çeşitleriyle. Harika deniziyle Eurobeach. Fener'de, Fener'de hizmetinizde Euro. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor Ambrosia Trans sevgili dostlarım. Taşımacılık üzerine. Araba bile taşıyorum, ev eşyası taşıyorum, palet taşıyorum, pelet taşıyorum, koltuk taşıyorum diyor. Ambrosia Trans.

να σε δω να σε χαρώ. Τσίφτε τέλει τουρκικό. Guten Morgen, sir. Σελεριώτης, Guten Morgen, σαν γέλμιο σου, μπρόδερα, sir. Πού στενε. Atilla, bilir. Güneş gold kuyumculuk. İskeçeli Mihail Karol 22'da kolyeler, küpeler, altınlar, takılar. Atilla bilir de. Güneş Gold'da hizmetinizde sevgili dostlarım. Güneş Gold. Atilla bilir. Her şeyi bilir. Her şeyi yapar. Ve Akustikaken'de komutunuz Şener. Hondo Center'ın karşısındaki yolda. 2531027 numaralı telefonda Şener sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. İskeçe'de Zara Kiss'in karşısında Eniskisi adı altında hizmet

Mustafa diplomasını almış. Hakan'dan mı aldın diplomanı? Hakan verdi sana diplomayı.

Haydi pame paşa. Haydi pame. Efendim deva diyelim. İki tane kız kardeş. Her derdinize deva olmak için bir onun ismini deva koydular. Çünkü biz vatandaşın derdine çare olmak, deva olmak istiyoruz diyorlar. Deva her sigorta şirketiyle çalışıyor. Büyük sigorta şirketleriyle, Etnikiyle, Alyansa falan hepsiyle çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadim 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde onlar bu işi yapan, güzel yapan ve bu işe yeni başlayan iki tane kız kardeş sevgili dostlar. Kısmetse 26'sında oradayım demiş Ser. Haydi Ahmet abi nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ali Molla Molla Ali. Auto kinesi. Ali Molla Molla Ali bu işin ustası. Ali Molla Molla Ali bu işi ilk yapan insan Batı Trakya'da sevgili dostlarım. İlk önce o işi yaptı bizim ağzımızdan. O başladı. Şimdi de devam ediyor diğerleri de. Ali Molla Molla Ali Auto kinesiz. I love komatini. I love Ali Molla. En Ali Molla. Kalimera. Feel me my friend. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Çok da güzel fasulyeler yetiştirecek yine bu sene. Bu sene geçen sene aldığımın iki katını alacağım. Hayır işi yapacağım. Fakirlere de açacağım. Fasile. Sizi fas fakirler, sizi fan fakirler sizi ya.

Tecrübe her şeyden önemli diyor Ali. Tabii ki önemli Bartlim. Hakikaten öyle ama tecrübe çok önemli. Vay be Ali'cim, buradaki şeylere, sürücü kursu hocalarına acıyorum. Yani yok ki doğru dürüst bir, her yoldan bir şey fırlıyor önüne. Her yoldan bir kiralık bir araç fırlıyor. En az kamoz yine de, vallahi billahi. Görüyorum burada sürücü kursu hocalarını, Allah'ın sabır versin. Yollar çok dar. Yolun çoğu yerinde iki araba karşılaştırırsa hayatta geçemiyor, hayatta geçemez. Ya birinin geri gitmesi lazım, geniş bir yer bulması lazım, ya bir kapı girişi bulması lazım. Bazı yollardan şey bile geçemiyor, yani normal araba bile inemiyor. Zeytin ağaçlarını falan bozmamışlar. Bazı normal yol değil onlar tabii, oraya sürücü kursu hocaları girmez de. Mesela bazı otellerin falan yolları var. Dün bir otele gittim. Zeytin ağaçlarının arasında zigzag yapıyorsun, sadece bir araba geçiyor. Karşıdan araba gelse ne olacak? Kalacaksın kakalak gibi. Diyeceksin ki sen niye otele gittin? Halamın oğlu. Her şeyi anlatma, neyse gittim işte. Her şeyi anlatma, canlı yayında sonra kızı yazar sana Gürkan. Vallahi bizim Yunanistan'da da burada da şey olayı var. Böyle herkes çok rahat, herkes hiç kimse, mesela Kefalonya'da da aynı şeyi söylediler bana, burada da aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki kapıyı açık bırak git, bizim burada bir şey olmaz. Yani biz burada hep köyün insanlarıyız, hep aynı insanlarız. Turistler zaten mi yani hırsızlık yapmaya gelmiyorlar buraya. Yani o rahatlık var insanlarda. Dün otele gittim, otelde bir personel bulamadım. Birisiyle konuşacaktım, bir şey konuşmam gerekiyordu. Hiç ne sahibini bulabildim, oraya gittim, buraya gittim. Hiç otur, boş bir odaya yerleş, kal, git Mangalya bahçesinde, deniz manzaralı bilmem ne, denizin kıyısında zaten. Hiç bir yetkili birisi yok. Alıp götürsen oradaki turistlerin eşyalarını kimsenin haberinde, umurunda olmaz. O derece öyle bir rahat bir yer, güzel bir yer. Günaydın Gürkan Bey kardeşim, geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abime. Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydınlar Gürkan, güzel gün olsun demiş Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pamin İstiyotika. Pamin İstiyotika bir sponsorcu gıda tanıtayım ama iki dost sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Fikret abi beni dinliyor mu, ne soracağım aklıma geldi. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım size. Son durak ara toprak dediğiniz yerde hizmet veriyorlar. Çukurkahve'nin karşısında eski Esat Organ'ın olduğu yerde.

Vallahi ne güzel şeyler yedin gideri beri diyor Ahmet. Herkes gibi değilsin, farklı şeyleri deniyorsun demiş. Ben severim farklı şeyleri denemeyi, hakikaten severim. Bizim insanımız pek sevmez ama. Bizim evdekilere hayatta böyle farklı bir şeyler yediremezsiniz. Bizim evde farklı bir şeyleri deneyen Senem var. Benim yeğenim var. Eskiden hiçbir şey yapmazdı ama demek ki yapabiliyormuş. İnternetten tarifler bakıp çok güzel şeyler yapıyor. Senem'le damak zevkimiz çok uyuyor. Böyle sarımsaklı mamsaklı baharatlı yapıyor. Kardeşim dün telefonda dedi, abi dedi bir tiro kafteri gibi bir şey yapmış dedi. Süper olmuş dedi ama dedi çok sarımsaklı dedi. Abi sen ne diyorsun? Ben sarımsağın içine girerim. Sarımsağın içine girerim ben. Bu pidede tuz yok, hiç tuz koymamışlar pideye. Ya da çok az koymuşlar bu dünkü yediğim Hint restorandaki pideye. Ama içine böyle arasına nasıl yaptılarsa çok güzel sarımsak koymuşlar ki taze sarımsak, o belli tozu mozu değil. Abi harika bir şeydi. Soğan köfteleri muhteşemdi. Yediğim harika, ilk defa yedim Hint restoranında. Ben gittiğim her yerde ilk önce Hint restoranı var mı diye bakarım. En harika, en güzel Hint, onların da çünkü iyileri kötüleri var. En güzeli Singru'da. Singru'ydu değil mi Ali, o street'in Atina'da. Ve Akropol'ün olduğu yerde Indian Haveli. Muhteşem Atina'da. İkinci en güzel yer, Atina'dakini aratmayan yer, Kerkira'da var bir tane sahilde, tam şehirde, Hora dedikleri yerde. Üçüncüsünü de burada buldum. Değişik mutfakları denemek lazım, değişik şeyleri denemek lazım. Ne bileyim yani. Bizim insanımız kotopulo ala krem ya da stilettos kotopulo merizi patates. Bunu magiraslık yapmış biri olarak söylerim. Onları seviyor demiş Ahmet. Ya hep aynı klasik şeyler. Ya da hani tencerede kaynatıyorlar ya tavuğu, salçalı malçalı, ne diyorlar ona, stifado kotopulo. Niye be demiş Chico. Abi mesaj gönderenler hep seni sorur. Hep sana da günaydın der. Chico'ya, Miko'ya hep günaydın der seni. Sana da der herkes. Neredesin bre? Hey, Calimero Morgan demiş Husni Muhtar. Ben buradayım, sen neredesin? Ve sevgili dostlar, H.S. Kars Hüseyin Aspat, Yassıköy'de araba kiralıyor. İkinci el arabalar var. Harika fiyatları var. HS Kars Hüseyin Aspat bu işin uzmanı. Ayrıca 9 kişilik minibüsü var. Şoförüyle beraber kiralayın. Götürsün sizi istediğiniz yere. Alsın sizi istediğiniz yerden. Bulgaristan'dan, Sofya'dan, havalimanından alsın. Havalimanına götürsün. Oraya buraya götürsün. Tatile götürsün. Nereye isterseniz götürsün. Adere. Radyofon istasyo. Gürkan Akis, doğru o pedi, o kalı o pedi, kusasa kapa.

Çiko bu sabah Cevriye'yi kaçırdın ama erkenden çaldım Cevriye'yi. Hadi devam edelim sevgili dostlarım. Ve ne diyelim? Korifi. Ama en çok Korifi'nin köftelerini özledim. Ahmet, sen Korifi'de köfte yedin mi? Just Green. Seni Korifi'ye köfte yemeye götüreyim mi? Ha? Korifi'nin köfteleri harika. Korifi'nin güveci harika. Dana etiyle yapılan mantarlı, domatesli, sarımsaklı falan bir güveç var. Çok güzel, çok güzel. Üzerine de kaşar rendeliyorlar. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Harika sevgili sarım. Korifi Bulaköy'ün gururu. Artık her gün açık. Kışın perşembeleri kapalıydı. Bundan sonra her gün açık. Olsun, şimdi gene çalacaksın demiş Çiko. Nereden biliyorsun çalacağımı? Gelince beni yemeğe götürecek mi? Ona göre bileyim de çalayım. Nereden biliyorsun çalacağımı? Yasak öyle iki kere çalmak Cevri'yi. Motoclass'a günaydınlar. Klas işler Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta sevgili sarım. Stil bayi, her türlü alet edevat. Odun kesme, çim biçme, ot kesme, biçme makineleri Motoclass'ta. Tozlu kefirde Motoclass. Şapçıya giderken sağdadır Motoclass.

Şey nerede? Enis nerede? O Enis bu nere? Çok sevdiğim bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Ese green opude magapas. Isoine dikasun. Aynur ablam sevgiler. Nurten abla hoş geldin.

sevgili dostlarım. Devam edelim. Ve ne diyelim? Altan diyelim, elektrikçi. Devrim Elektrik, elektrikte devrim yaratan isim. Altan Salih, Devrim Elektrik bu işin ustası. İşini yapan, güzel yapan, hızlı yapan. Ben ona Atom Karınca, Hızlı Gonzales diyorum Altan'a. Altan ve ekibi. Evlerinizin, binalarınızın, her yerin, her türlü elektrik işi için Altan Salih Devrim Elektrik ve ekibini seçin efendim. Altan, Çukurkabe'nin bitişinde çanak antenlerin, güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu da yapıyor. Çakacaklar, fişler, mişler, prizler, mirizler. Her şeyi bulabiliyorsunuz Altan'ın dükkanında.

Ha ha ya tekler. Ve sevgili dostlarım, satılık bir site var. Sahibinden satılık bir site var. Satılık siteye satılık dediğimi bilmiyorum. Devrediyorlar siteyi. e-ktinotrofia.gr sitesi. Gidin onlarla konuşun, anlaşın, görüşün. Nasıl konuşacağız derseniz, onlar bizim çocuklar. Siteye girdiğinizde zaten orada telefon numaraları var. Site zarar ettiğinden değil, sitenin Google görünürlüğü, efendim müşteri portföyü, hepsini size gösterebilirler. Hepsini şeffaf olarak aylık yıllık kazancını size aktarabilirler. Gidin onlarla konuşun, görüşün. Yatırım yapmak için hazır site. Çalışır halde internet sitesi. Sahibinden devrediyorlar sevgili dostlar. Yayına ne oldu Gürkan Aga demiş Kaan. Ne oldu yayına be ya? Ne olmuş yayına? Dur bakayım ne oldu? Çalıyor yayındayız. Yayındayız, radyoda beni öyle görüyorum. Vericide mi elektrikten gitti? Ne oldu?

Yayın normal, kesinti yok diyor leblebici Hüseyin Agam. Hay yaşayın, hay yaşayın, hay yaşayın. İlkan, bu kimin fortikosu? Fikret abi gelmiş. Fikret abi gelmiş. Ha bakayım, günaydın bakayım. Verici de çakmak gibi devam etsin demiş Mehmet. Verici çakmak gibi demiş, nazar değmesin, nazar değmesin, nazar değmesin Mehmet'im. Cam gibi yayındasın demiş Melek. Yaşayın. Kaan Alberto, sen radyonun dalgasına dokundun galiba arkadaşım. Kaydırdın dalgayı başka yere galiba. He? Oynamayın öyle, dalgadan oynayıp durmayın. Bu sıcaklarda.

günaydın. Harika enerjinizle sabah ve buraları resmen aydınlattınız. Gününüz huzurlu, işleriniz rahat, neşeniz daim olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Yayın süper, problem yok, devam demiş Şakir Hüseyinoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elare. Ben Mere Filike Filezmu. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Erkan mezarcı, mezarcı Erkan diyoruz biz ona. Çünkü mezar yapım işleriyle ilgileniyor, o antropos ne yapsın. 24 yıllık tecrübeyle Balar Köyü'nde caminin bitişinde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. 24 yılın tecrübesi bu. Ertürbe.gr internet sitesi girin. Oradaki görselleri görün. Ertürbe olarak Facebook'ta sayfası var. Erhan Dalı mezarcı olarak da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendisini. Facebook'tan apoto Facebook.

Aa, kanalı değiştirmişim diyor Kaan. Bana bak. Sen benim başak mı kırıyorsun be? Nasıl? Kanalı değiştirince başka kanal çıkıyor. Başka şarkı çıkıyor. Anlamıyorum. Duy, başkası konuşuyor. Ayırt edemiyor musun ondan benim sesimi? Ha? Aa, sen yav. Sen galiba düşmanın tarafındasın. Aa, Kaan. Ha, limonların susuz çıksın. Limonlar suyu kurusun. Sattığı limonlarının. Sen... Hafize Ali günaydın Kalimera demiş. Günaydın Kalimera. Cuhu. Alo Çiko demiş. Cuhu. Alo Çiko, sana sesleneyim arkadaşım. Meno Mehmet 1973 nargile göndermiş bana, günaydın demiş. Vay, burada Laganaz'da bir nargile bar var. Bir tane nargilenin 7-8 tane çubuğu var. 7-8 kişi oturup çekebiliyor. Artık ne çekiyor bilemiyorum. Çünkü burası tuhaf bir yer. Tütün müdür, başka şey midir bilemem ne çekiyesin. Ama böyle özel nargile bar var. Yani bak, koca gidi, kocaman. Bir sürü çubuk çıkıyor nargileden. Çeken çekene. Mustafa Kemal Atatürk bardağı da görüyorum oraya. Ve Mustafa Kemal Atatürk kupasına. Kalbimi bırakıyorum. Şimdi Türkçe şarkılara da geçelim. Ondan sonra da Yunanca, benim çalmak istediğim bir Yunanca şarkı var. Çoktan beri de çalmıyorum. Çok seviyorum onu. Biliyorsunuz değil mi hangi şarkı olduğunu? Benim en sevdiğim Yunanca şarkı hangisi? Yapitemurupedia. Bana benimse en sevdiğim şarkının hangisi olanı yazana istediği şarkıyı çalabilirim. Çalabilirim. Yunanca en çok sevdiğim slow şarkı hangisi benim? Sevmediğim insanlar yazarsa o dil diyeceğim. Hayrettin Eşref selam Hollanda'ya. İnternet üzerinden hiç sıkıntı yok demiş. Hiçbir yerden sıkıntı yok. Gümbür gümbür yayındayız. Sıkıntı olsa da Mehmet imdadımıza yetişiyor. Elektrik kesintileri dışındaki bu sene elektrik kesintisi de yaz olduğu için pek olmuyor. Kışın oluyor genelde. Elektrik kesintileri sevgili dostlarım. Evet, Max çalışanlarına günaydınlar. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Max'a kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ve Sinan Softas SBS diyelim tekrar. SBS, kimlik taftata randevuları. Taftatalarınızı alın. Bak, ayın 3 Ağustos'dan sonra yurt dışındaysanız buraya gelemeyeceksiniz. Taftatanızı ihmal etmeyin. Pasaport işlemleri. SBS Consulting and Rent-A-Car, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri. Ticari, özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme. Motosiklet alım, satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması. Ev vergileri, ev fiyatının sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, parabola basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Bakın, bir sürü işi bir arada yapıyor Sinan. Yakında elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Bey Soft'ta Sobucar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Otonos 6'da Gümüşhane'de sevgili dostlarım. Sizin hizmetinizde. Gökhan Karali, Yusuf Kamber günaydın, günaydın. Ver coşkuyu Evruz Demirören demiş, kahvaltılarını göndermiş bana. Bu sabah ne mi yiyorsunuz köfteleri? Ciğer mi, köfte mi, domates salatası? Bu sabah kahvaltısı mı? Ha? Bira. Şaşırmayasınız siz.

0: της εποχής μας. Έτσι αγαπούσαν οι άνθρωποι τότε. Τώρα...
1: Gökhan, Dionysia Kostopoulos, Stavros Pazarıncı, Sana Zito, bu senin en sevdiğin şarkı demiş Leyla. Ya, bu çaldığım şarkı benim en sevdiğim şarkı. Sen de. Beni nerenizden dinliyorsunuz siz, he? Kimba bu soruyor beni demiş Çiko, ne bileyim bayağı. Yazanlar ya mesaj hattından yazıyor ya da Instagram'dan fotoğrafsız bir profilden yazıyor. TCHOUCHO_H. Kimsin sen Bartlim? Kimsin ben? Yağmur yine karfi. Oh, bizim Kiryan Anastasia kalkmış. Kalimerasi Kiryan Anastasia makuyu. Kiryan Anastasia potizi. Dün ona radyonun şeyini verdim. Burada iş yaparken dinleyeceğim seni dedi. Dedim dinleyeceğim ama bir şey anlamayacaksın dedim. Dese Katar abi dedim. Keti Potter de biraz dedi. Yoksa da dedi. Ne ama problema dedi. Yani. Şimdi fışkıttırıyor lastikten suları duymaz da radyoyu. Ama fışkıttırıyor ama.

Erdem, sen hangi şarkıyı sevdiğini bilmiyorsun be. Düşmanlara dürt kere. Bu şarkıyı ayda demiş Gökhan. Dürt kere. Dürt kere mi Bartlim? Ay sen. Yusuf Kamber, niye sildin mesajları? Ah siz, ah siz, ah siz. Bu sıcakta insana bira dokudurur. Bir respirasyon efile.

0: karşı.
1: İncan San su trapezi bu tapino demiş, bilmiş vallahi bak.
0: Elveda ey hani.
1: Hatice Süleyman günaydın Gürkan, sıcaktan buradan Merve'ye Yeşil Deniz'de uğraşıyor, kolay gelsin demiş. Kolay gelsin sevgili dostlarım. Bir başka

0: Günaydın abicim, sen bir felaketsin. Seni çok ama çok seviyoruz diyor Elvan Yeka. Ay çok teşekkür ederim kızım. Sağ olasınız. Sağ olun sevgili dostlarım benim. Ben sizi şimdi sizlere Nonoş Astrolist'ten bir şarkı çalmaz mıyım?
1: Ben neyim?
0: Beni sizler yarattınız. Ben sizlerin dualarınızla yaşayabilirim.

0: hadi.
1: Hiç dokunmayın sabahleyin bir an.
0: Bir tat.
1: Gürkan.
0: Ne o?
1: Seni sesleyiz arkadaşlarla demiş Yusuf.
0: Allah'ım bu nasıl şey?
1: Bu gönderdiğiniz fotoğraf şu ana mı ait tanesildin?
0: Sarhoş olamıyorum.
1: Sarhoş olamıyorum. Saygıdeğer dinleyicilerim. Efendim
2: saygı ve muhabbet.
1: Domruköy eşrafından sevgili menajerim Fikret Sarıkamil abim.
2: Sizleri.
1: Efendim hangi eşraftan da Elif de hangi köydendi? Sevgili diyetisyenim, benimle bu kadar uğraşıp bana özel diyetistleri çıkarıp beni tığ gibi yapan diyetisyenim Elif Kara Osmanım hanımefendi.
2: Saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Bize Nişan'ında çok güzel bir gece yaşatan, sizleri, bizi hoptirik çövdüren, oynatan, bizi öpen Çikocuğuma çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim saygıdeğer dostlarım. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle, hasretle selamlıyorum efendim. Bir de özel doktorum bilmem ne işrafında.

0: Selam.
1: Meltem dinliyorsa bunu ben tedavi edememiş, bu daha çok bozulmuş diyecek. Ne yapacağım, bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor beni tabiri, bu kadar edilebiliyorum. Daha fazlası olmuyor sevgili değer, saygıdeğer dinleyicilerim. Sevgili fakat acılar kralı. Fakat acıların fakat acısı. Üzerine fakat acı tanımayayım. Sevgili İlhan Solist. Domruköy eşrafından o da. Bir arkadaşımızın oğlu Tasos'ta bir dükkan açtı. Beni aradı reklam için. Fikret abimi gönderdim file kala demiş. Kala. Kala file. Faganacıların proydurosu. Sevgili mermerciler kralı canım. Fayım. Hoş geldin canım yavrum. Öpüyorum seni her yerinden.
0: Saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Her
0: lütfettiniz geldiniz. Alkışlarınızla beni yücelttiniz. Elleriniz dert görmesin. Canlarım, ciğerlerim. Sağ olun benim aziz,
1: muhterem dinleyicilerim benim. Benim sevgili veterinerim. Fofiko'ya bakmaya zamanı olmadı. Gürkan geziyor. Sizleri, Fofiko'yu kaçırdı, baktıramadı. Röntgen de çektiremedi.
0: Saygı ve efendim, selamlıyorum.
1: Olay eşrafından, İnanlı eşrafından, sevgili Onat kardeşime, sevgili veterinerime günaydınlar. Görmesin. Doktor doktor gezme, bir veterinerle, biz veterinerler hepsine bakıyoruz diyor. Parmağımda bir problem var, onda bakıyor musun? Gürkan alaplarını, durun alaplarımı alayım geliyorum.
0: Lütfettiniz geldiniz, alkışlarınızla beni yücelttiniz, elleriniz dert görmesin. Canlarım, ciğerlerim, sağ olun benim aziz, muhterem ve hatır şinas dinleyicilerim.

0: Ev sahibesinin verdiği 4 yumurtayı 4'ünü de kaynattım. Pardon 5. Bunlar organik yumurta, zakintos yumurtası. Acaba 5'ini birden yesel mi, bir şey olur muyum? Harika, ne olacağım yumurtadan, bir şey olur mu insan be? Elif beni dinliyor mu? Pınar beni dinliyor mu? 5 yumurta bir yiniyor mu?
1: Bana bu güzel çiçekleri göndermek lütfunda bulunan Sayın Banker Tahtaravalli Selim Üstman Beyefendi'ye, sevgili dostum armatör Türker Atakan Beyefendi'ye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu Beyefendi'ye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarımda...
0: Ortalık yanıyor, bizim ev sahibi pembe bir ceket giymiş. Sağ olun. Ortalık yanıyor. Adını söylemeyeyim, radyoyu dinliyordur. Ceketten geziyor. Pembe pespep toz pembe. Kulaktan zülüfleri tel tel olmuş. Kadın zayıf çık. İlik evi çekilmiş herhalde. Yanaktan.

Gökçe ile Reşrafından sevgili şoförüm. He? Biz barışacağız mı be? Aramız ne zaman düzelecek, ısınacak bizim aramız? Gökçe ile herkesle ne kavgalıyım? Bokumla kavga ediyorum. Bokumla kavga ediyorum. Herkesle kavgalıyım. Makul bir fiyata anlaşırız, barışırız. Aşklarım benim, canlarım benim, ciğerlerim benim. Ben...

0: sizin rüyalarınız zaman dualarınızla yaşıyorum efendim. Bir de şey yapıyorum efendim. Şöyle bir şey var. Bir de ben Zeki Müren'den tiyolar aldım. Zeki Müren'in tiyolarını uyguluyorum. Aynen onun yaptıklarını yapıyorum. Efendim neler yaptığımı merak ediyor musunuz saygıdeğer sevgili dostlarım, benim canlarım?
1: Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor.
0: Akşam saat 4.30'da
1: çok
0: uyudum.
1: Çok az uyuyorum.
0: 4 saat,
1: çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani
0: Hint restoranlarına gidiyorum.
1: Periz yemekleri.
0: Çok
1: bazen
0: periz, çok.
1: Video seyrediyorum. Ya. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra da herkes gibi
0: benim de filmlerim var.
1: İlaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra ya izleyeyim, seyredeyim filmlerimi. Biraz yiyeyim. Ondan sonra herkes gibi yatıp uyuyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Başka hiçbir film, kim filmleri kadar olamıyor insanın. Sünnetçinin de selamları. Sünnetçinin de selamla bari demiş İlkan. Benim zamanımda sünnetçi yoktu. Beni berber kestim. Çünkü bu. Hem vallahi hem billahi. Hem sünnetçiydi hem berberdi rahmetli. Bizim zamanımızda öyle doktor moktor dikiş atmazdı. Benim çükümü kestiler, yaz günü mikrop kaptı. Annem günde 3 defa kırmızı kupalara su yapıp kırmızı su çükümü içine batırdı. Yemin ederim bak. Vallahi yalansa, vallahi ne olayım yalansa. Şişti. Hep kırmızı bardaklarla böyle bir ilaçlı bir su yapıp içine batırdı onu, suyun içine. Ay ne çektim, etek giydirdiler, hep etekten gezdim, hep etekten gezdim. Şimdi o zamanında rahmetli babaannemin havadan havaya, havadan karaya, karadan havaya, karadan karaya, yani nasıl gerekirse öyle kaptırdığı terlikle terbiye edilmiş psikolog neymiş diyor Nida Sevil. Biz öyle mi terbiye edildik? Anlaşırız bebeğim. Anlaşırız bebeğim demiştim için beni görüntülü aramış. O pardon, o 16 Haziran'daymış. Pardon. Anlaşır mıyız bebeğim? Ha? Gökçe Reşafı'ndan sevgili şoförüm. Pazartesi hastalığından o zaman. Benim arabayı almaya gideceğiz. Hüseyin Bircan, Kalimera. İyi, bir şey olmaz, olacağı olmuş zaten, sana ne olacak bu saatten sonra demiş Mike Tuzacı. Bugün Gürkan abi taraftan seviniyorum, bir taraftan üzülüyorum demiş. Tanju niye be ya? Günaydın Zeki Müren beyefendiye benzettim beyefendi. Gürkan'a ne oldu yıkam demiş Gürdan Sali. Ben Batu Trakyo'nun Zeki Müren'iyim kız.
2: Ayıp be, ayıp. Her yerindeymiş.
0: Ne ayıp be, ne ayıp be. Ayıp nerede be? Ne kadar bilmem ne şarkı varsa hepsi sende demiş. Kuncuk kuncuk şarkıların hepsi sende demiş Gökhan. Güzel yârim esmerim. Şimdi bu kaynattığım yumurtaları soyayım. Bunlar köy yumurtasıdır, kolay da soyulmaz. Öf. Vallahi kolay soyulmaz bu köy yumurtası bunlar. Bunları karı tavukların kışlarından aldı getirdi bana. Ama hiç sevmiyorum köy yumurtasını soymayı. Nasıl soyacağım şimdi ben bunları be? Dur bakayım.

hayretler içerisindeyim. Şarkı bitmeden iki yumurtayı soyuverdim. Hiç bir tane bile kabuğuna yapışmadı. Ama bu yumurtaları marketten alıp dolandırıp da burada otların içinde karıştırıp bana getirmesin. Köy yumurtası diye. Böyle bir şey de ilk defa görüyorum. Bizim yumurtaları, bizim tavukların yumurtalarını uğraşsan soyamıyorsun. Hep sinir oluyor. Bütün sinirlerim depreşiyor yumurta soyarken. Allah Allah. Bunu da ilk defa gördüm. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Soylu verdi yumurtalar. Dur şimdi öteklerini de soyacağım. Kanka, kendi filmlerini atsana bana, göreyim aşama. Yatmadan ben de seyrederim demiş. kalbin dayanacak mı? Benimkiler çok dram, çok dram, çok acıklı. Çok acıklı. Çok fena. Ama Serhat. Delisin. Delisin sen demiş İlkan. Ama İlkan yumurtaları ellerken de hop kabuğuna bırakıverdiler. Bunlar nasıl bu kefalonyanın her şeyde bir değişik. Kefalonya demişim sakin tostasın Gürkan. Hey. Allah Allah. Allah Allah. Şaşırdım kaldım bebeğim. Enis Şerif nasılsın be? Ne yapacağım ben bundan sonra Faik'siz, ondan üzülüyorum demiş Tanju. Niye, işten mi ayrılıyorsun? Faik işten ayrılmayacağına göre sen mi işten ayrılıyorsun? Galiba rahmetli Hasan abi de, berber demiş Halil. Evet Hasan abi, berber Hasan abi benim sünnetçimdi. Senin sünnetçin değil miydi? İskeçenin 3/4'ünü o sünnet yaptı. Bilenler bilir, dünyadaki ilk uçan insansız araç anne terliğidir. Uzun menzilli olup hedefi vurma garantisi vardır. Bilim hedef şaşırmaz demiş Fatma Mehmet. Siz benim şeyimi biliyorsunuz değil mi? Zekmüre maceramı. Onu biliyorsunuz. Kaç kere anlattım, bilmeyenlere tekrar anlatayım. Ben küçükken 5-6 yaşlarındayken Zekmüren çok meşhurmuş. Efendim televizyonda Zekmüren'i seyrediyormuşum abiyle. Radyolarda, madyolarda hep Zekmüren. Ondan sonra bir gün ben çıkmışım anamın yatak odasına. Almışım annemin rujlarını. Hayal mi ya, hatırlıyorum. Ondan sonra dudaklarımı boyamışım. Yanaklarımı boyamışım. Annemin incileri var. Halen duruyor. Annemin incilerini takmışım. Ondan sonra aşağı inmişim. Babaannem bir görmüş beni, başlamış dövünme. Vay mari bizim kızdan travesti olacak. Vay mari bu kızdan travesti mi olacak demiş. O zamanlar travesti nedir biliyor musun? Bizim kızdan bir değişik olacak galiba demiş. Bu kızdan demiş başlamış dövünme babaannem. Dizlerini dövmeye başlamış. Ondan sonra annem çok sakin kalmış demiş. Ya kız hanım buraya demiş. Sen demiş ne oldun bana? Zekibren oldum anne demiş. Zekibren mi oldun? Almış annem terlik. Hem bir eline terlik bir eline maşa. Bir dövmüş beni, bir dövmüş ama. Bir dayaklar ama. Ondan sonra oncuk oldum. Senelerce Zekibren'in Z'sini anlamadım. Zeki kelimesini kullanamadım uzun süre. Daha yakında başladım Zekibren demeye. O derece. Bitti. Bitti. Terlikle maşa bir arada gitti.

0: sayılır.
1: Ay, 4 tane yumurtadan bir burrito yaptım. Domates dildim. Tavuk göğsü koydum. Bir tabak hazırladım, yiyeceğim onu şimdi. Yiyeceğim onu şimdi. Oh. Taze değil yumurtalar abi, ondan kolay soyuluyor. Eski yumurtaları kakalamış sana diyor Onat. Ama zakintos şişeyi bu. Bu zamanda ağacında portakal olur mu be Onat? Bu zamanda ağaçta portakallar var. Limonlar lapır lapır dökülüyor. Narlar koca gidik olmuş. 15 gün sonra narlar kızarmaya başlayacak. Burası garip bir yer. İyi, senin kumpillerin düşmemiş, o incileri taktıktan sonra demiş İlkan. Ertan sakallı, ne oldu? Sen şaşırdın galiba bu iş Ertan. Günaydın Ertan'ım. Benim de oydu. İkimiz de suda banyo yapardık. Suda banyo yaptırırdık demiş. Çüklerimizi demiş. Evet, öyle öyleydi hakikaten yani. O zamanlardan belliymiş ne mostra olacağını demiş Temuçin.

0: 11 sene sonra bugün son kahvemizi içiyoruz. Birlikte burada fabrikada Kara Faik'le demiş Tanju. İşten ayrılıyor musun Tanju? Sayın Bartlim, biz de baktık Bülent ablanın filmlerini senin içinde varmış. Filmlerini senin içinde varmış diyor Faik Tuzlacı. Ben şimdi üzüldüm ve Tanju işi mi bırakıyor? Sizin için de bırakan bırakana çok memnun demek insanlar işte. Bir tek Faik orada kalıcı. Tanju nereye? Yurt dışına falan mı gidiyorsun? Başka iş mi buldun? İstersen yaz, herkes bir duysun. İstersen bana özelden yaz, merak ettim.
1: İneklerim var. Buzağlarım var. Danalarım var.
2: İneklerim var.
0: İneklerim var Çiko. Buzağlarım var Çiko.
1: Söz vermiştin.

0: bastırır bastırır bastırır. Yedektire dek.
1: Efendim süsleme deyince.
0: Çektim.
1: Pembe düşlere çok teşekkür ediyorum. Pembe düşler. Düşlediğiniz gibi süslemeci. Aklınıza gelen her türlü süsleme işleri. İşte kına, nişan, düğün, kapı süsleri, teyze, hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri, after party, marti ürünleri, pembe düşler, düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik, her şey. Şapçıda pembe düşler. Ayşe Hanım. Pembe düşlere şapçıya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
0: Satma canım. Söz vermiştim. Sözümü geri aldım. Niye aldın? Tamam orayım.
1: Günaydın Gürkan, iyi yayınlar, güzel, bereketli, verimli bir gün diliyorum demiş Cengiz. Master Travel. DJ Mahmut Orhan konseri olacak. Onlar Bodrum'a gidiyorlar, haberiniz var mı? He? Haberiniz var mı? Dün söyledik. Yarın gene söyleyeceğiz. 15-19 ayın 15 ile 19 arası Master Travel sizi Bodrum'a götürüyor. Ali Karnasoz Yunancası. La Donya Otel 4 yıldızlı. Yemek, içmek, sabaha kadar eğlenmek, DJ işliğinde bedava. DJ Mahmut Orhan konseri de olacak. Tam büfe, her şey dahil. Ne demek her şey dahil? Öyle sabah, öğlen, akşam yemekleri dahil. İçecekler dahil mi bilmiyorum onu. Bazı yerlerde içecekler dahil oluyor. Bazı yerde alkolü içecekler olmuyor pahalı olduğu için. İçerseniz kendi paranızdan içersiniz onu bilmiyorum. Cengiz, içecekler de dahil mi? Ben bir kere Antalya'da içtim. Şu Meksika içeceğinin adı neydi? Onu da tekila içtim de. Vay vay vay vay vay, neler geldi başıma vay. Vay neler geldi başıma ondan sonra. Bir de hayatta tekilaya yan bakasım gelmiyor. La Donya Otel'de. Efendim giderken eğleneceksiniz. Çok güzel lüks otobüslerle seyahat edeceksiniz. Unutulmaz, unutulmaz bir yaz için. Bir yaz eğlencesi, bir yaz gezisi için, bu gençler için. 15-19 Temmuz'da 550 euro fiyatı. Skeçi'de Master Travel'a ulaşabilirsiniz. Ben sizlere telefon numarasını verebilirim. Hop hop hop hop hop çiko. Hop hop hop hop hop çiko. Hop hop hop hop hop. Evet, bugün son yurt dışını düşünmüyorum demiş Tanju. Mia Kenur Yarki Kapalı ve Zopistevo Sayne Polikalitera demiş Tanju. Kasyan Bodyokese Kalo. Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır. Ben ona çok inanıyorum. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun Tanju. Ayşe Mertoğlu ablam, Gürkan kardeşim biz devam ediyoruz, unutma beni demiş. Hayır be ablacığım, unutur muyum seni? Ayşe Mertoğlu. Süsleme deyince söyledim ya, demin günaydın dedin de süsleme deyince, süslemece deyince unutulacak. Zaten Gümüşe de kim unutabilir ki seni? 1984 yılından beri annesinin yanında bu işi öğrendi. Ve Gümüşe'nin ilk süslemecisi. O yüzden tecrübe her işte önemli. Ayşe Mertoğlu'nda da önemli. Kanari'de, köşede. Ayşe bugün hiç duymadım diyor. Canım nasıl duymadın? Bana günaydın yazınca söyledim ya hemen. Ama 8.30'da günaydın yazar yazmaz. Söyledim ya Ayşe ablacığım. Sen bana günaydın yazdığında radyoyu kapadın mı?

Bir kere 7/24 Açık Radyo demiş Ayşe ablam. Program boyunca 4 kere duymazsam. Bundan sonra tut Fikret abiyi de ki beni 4 kere söyleme dedi. O hınzırın Gürkan'ı de. Ya bırakacağım ya dedi fiyatı ve parayı vermeyeceğim de. Değil mi? İstersen programın tekrarını dinle, say. Al eline bir kalem, ben öyle yapıyorum. Bir çizgi atıyorum söyledim de. Söylüyorum bir çizgi atıyorum ki kimseye haksızlık olmasın diye. Bırakın yememi yiyeyim, azıcık böyle bir yemek yemeyeyim, bir kahvaltı edemeyeyim. Aa, moralim bozuldu, iştahım kesildi bak şimdi. 4 yumurta yerine 3 tane yiyeceğim. Fitilini almayı unutma demiş Faik. Fitili sen al. Bir kere koydum hayatımda fitili, bir daha hayatımda koymam. 26 Temmuz'da Eskişehir'de olacak mısın? Düğünüm var. İlk seni davet ediyorum demiş Husni Muhtar. Olurum herhalde. Nasip kısmet olursa. İbrahim Tatlıses'ten bir gördüm aşık oldum şarkısını yayınlar mısınız demiş Hafız Ali. Aa. Bakacağım bakalım yayınlar mıyım? Yayınlamaz mı ne bileyim. Bakacağım şimdi, düşüneceğim onu. Of anacım. Kayık deyince, kayıkçı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. İçecekler çok dahil demiş Cengiz. İçecekler çok mu dahil? Alkollü içecekler de mi dahil Cengiz? Abba! Ve ne diyoruz? Kayığı olanlara, teknesi olanlara sesleniyoruz. Hüseyin kayıkçı. Hüseyin kayık tamiri yapıyor. Kayıkların, teknelerin, motorlarının satışını yapıyor. Ve iki markanın da bayiliğini aldı. Jet skisi de var. Ya iki markanın da bayiliği var. Hüseyin'de. Tohatsu ve Selva. Tohatsu deniz motorlarından sonra şimdi Selva deniz motorlarının bayiliğini aldı sevgili dostlar. Bu işi bilenler anlarlar, bilirler bu işleri. İskeçe girişinde Emborico Flamingo'ya varmazdan önce sol tarafta. Tamam afiyet olsun demiş. Kapandı şimdi iştahım. Kaçırdın iştahımı. Gitti şimdi o. Hiç iştahım kalmadı. Halbuki gene 4 tane yumurta yiyeceğim, 3 tane yiyeceğim. Bir koca kalıp peynir çıkardım. Tavuk göğsü çıkardım. Aptal idim. Neresi ucuz oraya gidiyorum. Kendinden pişik.

Sansürü'ye günaydınlar. Hasan'a günaydınlar. Sansürü, grup olarak muhasebe ve müşteri ilişkileri sorumlusu arıyor. İyi derece Yunanca bilecek benim gibi. Başvuracak olan, tamam mı? Temel muhasebe bilgisi, müşteri telefon mail trafiğine müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi, kozmetik sektörüne ilgisi olacak. 20-35 yaş aralığında bayan ekip arkadaşı arıyoruz diyor Sansiro. İyi derecede Yunanca bileceksiniz, temel muhasebe bilgileriniz olacak. Müşteri telefon mail trafiğinin yönetilmesi, kozmetik sektörüne ilgi, 20 ila 35 yaş arasında bayan ekip arkadaşı arıyor Sansiro sevgili dostlarım. Eğer ilgileniyorsanız telefonu ben size verebilirim. Gürkan'dan oynayanlara şaba. Gürkan'dan Caster Caster Caster Just Green'e şaba. Just Green. Ahmet Bayram Just Green sevgili dostlar. Bunlar EcoSert sertifikalı, kimyasal barındırmayan temizleyiciler, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel biberon temizleyici, bebeklerin çamaşırlarına özel deterjanlar ve muhteşem yumuşatıcı. Hepsi EcoSert sertifikalı, hepsi doğal, tamamen doğal. Just Green ürünlerini JUST bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Bizim köyde de Filiz'de bulabilirsiniz. Başkasına da verdin mi bizim köye Ahmet? Hüsnü Muhtar yalan söylüyor. Beni davet etti diyor.

Çiko, hani sen geçen akşam bir havada oynamıştınız. Çok güzel oynadın, hani çok güzel oynadın dedi ve ben sana... onu bana yollasana, hangi havaydı o? Hani seninle karşılıklı başka birisi de oynamıştı, iki kişi oynamıştı galiba.

Davullama o diyor Chico. Davullama da benim bizim bildiğimiz davullama oldu. Davullama yazayım buraya. Yollasana linkini. Bir sürü davullama var. Ama hakikaten güzel oynuyorsun ama. Vallahi billahi. To afto na legete. Yalisa na legete. Allah şaşırdım kaldım hayran öyle baktım. Kendi kendime derdim öyle oynayayım böyle oynuyorum derdi. Kaç kere gördüm oynarken. Gökay dedim bundan güzel oynuyor dedim içimden sana söylemedim. O gene havasını bulamamış. Ya bir davullama oynadı. O refillemu, o refillemu.

0: Ali kardeşim, bir çiftetelle alalım şimdi.
1: Efendim, şimdi sevgili dostlarım devam edelim. Son sorularımızla Le Cups Cafe'ye çok teşekkür ediyorum. Le Cups Cafe Yassıköy'de yenilendi. Le Cups Cafe içini yeniledi. Çok güzel oldu, çok hoş bir mekan oldu. Salih. Kafe üzeri. Her türlü ili marka en kaliteli kahveyi bulabiliyorsunuz. İstediğiniz yere delivery paket servisi var Yassıköy içinde. Yastıköy dışına da var mı? Salih, dinliyor musunuz beni? Aynı zamanda ızgarada pişmiş menülerle de hizmet veriyorlar. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Deneyeceğim en kısa zamanda. Her cumartesi fırında kuzu. Toplu organizasyonlar, özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Yastıköy'de ana yolun üzerinde. Okullara varmadan sağ tarafta Le Cups. Ayrıca beni dinleyen tır şoförleri varsa, beni dinleyen otobüs şoförleri varsa orada mola da verebilirsiniz. Gidip onlarla konuşabilirsiniz. Anlaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Bumba davullama çiko.

Hayır, onların güzel çalıyor orkestra. YouTube'da yok galiba diyor Chico. Ya çok güzeldi be ya. Çok güzeldi. Ben onu çektim mi? Nerede? Bir yerde vardı o da. Çekti miydim? Canlı mı yayınladım? Canlı yayınladım galiba ben onları. Hakikaten çok güzel çalıyordu. Ben böyle havalarda oynayamıyorum. Ağır geliyor bana havalar.

Sonlara çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Sonlur sevgili dostlarım. Biliyorsunuz inşaat mühendisi Gümüşle'de herkes bilir. Sonlur çok iyi durumda, çok güzel lüks daireler satıyor. İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2 artı 1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanıyoruz. İlgilenenler bize başvurabilirler, ödemelerde kolaylık sağlıyoruz diyorlar. İrma Mühendis Sonur Halil'le gelin yakından görüşün konuşun. İlhan abinin orkestrasında armonyoncu beceriyor demiş Çiko. Şey değil mi? Durmuş. Çok güzel, çok kıvrak çalıyor. Çok yani o oyun havalarını çok güzel beceriyor. Typhoon Snow şarkıları çok güzel çalıyor. Armonyoncu beceriye kaç kere çağırdık ha seni? Kaç kere çağırdık ha? Yok İtalya'dayım, yok öyle yok. Bak şimdi bakalım dönünce ne bahane olacak? Ha bakalım şimdi bir bahane bul. Sana özel eğlence yapacağız bu arada biz.

Haide Pame. Erol Agromix'te 10 euro metrekarese 10 eurodan başlayan plakakiler fayanslar var. Hem de lazer kesim. Lazer kopis, lazer kesim. Hem de harika plakakiler. Gidin gezin görün. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Duvarlarınız için her türlü paneller ve tabii ki her türlü inşaat malzemesini de bulabiliyorsunuz. Özkom Mehmet Özcan Yasköy Yalancı yolunda. Onlarda da duvar panelleri, aman inşaat panelleri var. Bu inşaat panellerinde çok iddialıyız. Ta Zaki Foz'dan Evroz'a sufleye kadar, Girit'e kadar Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Haydi bre. Hoppa hoppa azıcık oynayayım şimdi bari. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün sevgili dostlarım. Çok güzel yapıyorlar. Ters V şeklinde çatıları var. Bayılacaksınız. Bayılacaksınız.

0: Haydi Durmuş.
1: Haydi gençler.
0: Günaydın köylü. Daha dönmedin mi köye? Ben de pazartesi ameliyat olayım. Şansım yok bakalım. Nasıl olacak? Düğünde var demiş. Olayım, şansım yok. Bakalım nasıl olacak? Düğünde var demiş Bilgin. Şansım yok derken nasıl şansın yok? Allah geçmiş olsun. Menisküs kolay bir ameliyat be ya. Bilginim. Allah daha kötülerinden saklasın inşallah. Düğüne kadar iyileşeceksin sen. Düğün Ağustos'ta değil mi?

Hasan Şakir. Hasan. Okullar kapandı mı arkadaşım? Gel Lagadas'a gel. Lagada'ya gel. Senin yaşında çok kızan var burada. Birazdan bakacağım ona da. Çiko Akuses diye parafile.

0: Aysun günaydın. Yaşa Gürkan, keyfimi yere getir, yerine getirdin demiş. Hoş geldin, kolay gelsin. Günaydın Gürkan, nasılsın? Bugün işte değilim, seni dinliyoruz. Halanla halanın sana çok selamı var. İyi yayınlar dilerim demiş. Oo, halamı gelinle tanıştık, fotoğraf çektirdik. Halama sevgiler, saygılar, ellerinden öperim. Geçen gün söyledim, duydu mu bilmiyorum. Dutlar çok güzel oldu, büyüdü ama bu sene dut yapmadı. Çünkü onlar aşılı değil. Aşılı olsaydı büyük ihtimalle yapacaklardı. Aşılı ağaçlar yapıyor hemen bir senede. İnşallah seneyi dört gözle bekliyorum. Dut yiyebilmek için. Duymadım diye Çiko. Sen de bana benzemişsin. Çıkarına gelmeyenleri duymayasın. Siri gibisin sen de. Bak şimdi bak bak. Hey Siri, sen çok aptalsın.
1: Buna karşılık vermeyeceğim.
0: Siri, senin hiçbir şeyden haberin yok.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Bak gördün mü, anlamıyor. Duymadım, bilmedim, anlamıyorum. Siri, bana çok güzel bir fıkra anlat.
1: Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bir kafeye girmişler. Çok zamanlı bir fıkra sanki bu.
0: Allah seni Allah seni top etsin Siri. Gene geçe vursun sana, seni top etsin Allah. Diyem ki gelince yemeğe gideceğiz mi diyem. Onu diyem sanki. Günaydın, günaydın, günaydın Elif Karaosman. Dört tane yumurta annen söyledi mi bu kızan dört tane yumurta yemiş diye. Elif. Ev sahibi bana dört tane yumurta getirmiş. Köy yumurtası dedi. Ben marketten de aldım en abi dedim. Günlerim az kaldı, dördünü birden yiyeyim dedim. Dört tane yumurta yedim. 30 gram peynir yedim. 30 gramı bilmiyorum, kestim bayağıca. Baba işte bir peynir feta. Tavuk göğsü yedim. 5-6 tane küçük domates yedim. Onun üstüne de şimdi ev sahibesi reçel yapmış. Kendi portakallarından, kendi limonlarından, kendi şeylerinden, harika. Bir de ondan yedim Elif. Hiç merak etme, yediğimi yakıyorum burada. Dün eczaneye gittim, çekildim. Yemekten sonra gittim. 1 litre su içtim. O kadar bir, o kadar da yemek yedim. 77 kiloydum. Hiç merak etme sen. Tamam mı? Hiç merak etme, dört yumurta yenmez demeyesin sakın. Annem sabahtan beri sana günaydın yazmamı bekliyor ama yumurtaları söylemedi diyor Elif. Kadın bana köy yumurtası diye getirdi onları. Benim bildiğim köy yumurtası çok zor soyulur. Yumurtalar hop diye soyuluverdi. De orada bizim buradan tavuklardan aldım dedi. Anlamadım bir şey. Bir daha akşama kadar istemem. Bir de reçel yedim şimdi. Ama ev reçeli. Şekeri fazla değil. Çok da güzel mübarek. Çok da güzel mübarek. Sevgili dostlarım, Rıfat Marketler, marketçilik alanında fark yaratmaya devam eden marketler zincirleri. Uygun fiyatlar, kalite, hijyen, müşteriye ve çalışanlarına sevgi ve saygıyla herkesin sevgisini kazanmış. Ya bu adamlar gerçekten de bu işi güzel yapıyor dedirten market. Kozlukepe'den sonra şimdi de Kurcalı'da. Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve Gökmen. Gökmen bizim yerimiz, bizim tavernamız. Başka tavernalara da gidiyoruz ama Gökmen'in yeri bambaşka. Gökmen'i çok seviyoruz çünkü balığı çok seviyoruz. orada istediğimiz gibi çaldırıyoruz, eğleniyoruz, oynuyoruz. Şimdi yeni bir mekan daha bulduk. Lekaps sponsor oldu. Lekaps'a da gideceğim. Gideceğiz. Artık bizden kurtulamazsınız. Günaydın, dinliyorum seni. Yastıköy dışına da delivery yapıyoruz demiş Lekaps. Yastıköy dışına da delivery servisleri var sevgili dostlarım. Delivery. Günaydın Gürkan abi, geldim demiş Yasin. Neredesin sen be? Tamam, hiç merak etmiyorum demiş Elif. Hiç merak etme. Dün eczanede gittim, kızın kantarı saklıymış. Tokantar. Seronazik istiyor dedim, çıkardı rafın altından. Vay dedim, şimdi bineceğim, ne olacak acaba? Gerçi anlıyor insan kendinde. Bindim, rahatladım vallahi billahi. Çünkü burada isteseniz de tatildeyken diyet yapamıyorsunuz şimdi, doğrusu yani. Uyamıyorsunuz ama çok yürüyorum. Yani ben evdeyken 5000 adım zor atıyordum. Burada attığım minimum adım sayısı 10.000, 15.000, 17.000 atmışım geçen gün şeye gittiğimde. Hani drone gözleri çektim, koydum ya fotoğraflar. Navagö'ye gittim de. Ya bacacıklarım ağrıyor, bacacıklarım ağrıyor. Kaan bu ne, Kaan bu ne, Kaan bu ne?

demiş Yasin. Oh, oh kurtuldun Yasin. Yaşa, yaşa. Efendim bir site var. Sahibinden devrediyorlar siteyi. e-ktinotrofia.gr sitesi. Sahibinden devrediliyor. Gidin onlarla konuşun, görüşün. Google görünürlüğü yüksek. Geliri gideri her şeyi belli, şeffaf olarak size sunacaklar. Yatırım yapmak isteyenlere işte size hazır site, pet ve hayvan yemleri konusunda hizmet veriyor. e-ktinotrofia.gr Türkçe harflerle tabii ki. Şimdi onlar bizim çocuklar. Türkçe konuşabilirsiniz. Telefon numaralarını arayın. Bu Viozoiz'in her yerde şubesi var. Bakıyorum burada Zakintos'a giderken ana yolun üzerinde kocaman depoları var Viozoiz'in. Hayvan yemleri. Gerçi ben dün şeyle konuştum. Kiryan Asasiyan'la konuştum. Hayvancılık çok az kaldı burada dedi. Dağ köylerinde yapıyorlar dedi ama herhalde atlar beygirler dolu burada Laganas'ta. Bir de şey tabii kedisi olan köpeği olan var. File bu işi bilmiyorsun. O aldığım kilolar kas kilosu kas. Kas yaptım kas. Kes.

Gürkan abi, benim iki yavru setter kaçmış. Tuzcuköy'de gören olursa bana ulaşsın. Beyaz renkler Tuzcuköy civarında, 2 aylıklar demiş Ahmet. Ha, sen ondan mı kayboldun? Ahmetciğim, daha geçen gün gönderdiğine bana nazar mı değdi? Ne oldu? 8-8600 euro para gitti ya. Tuzcuköy civarında yavru setter gören varsa nasıl kaçmışlar be Ahmet bayağı? Canım, sen onları kapamadın bir yere. Ben sana dedim ama onlar çok yaramaz, çok tekinsiz köpek olur diye. Burada ben İngilizlerin kendilerini görüyorum Lagana'da. Kurutuyorlar bunu, Lagana'yı kurutuyorlar. Köpeklerine ne kalmış? Ahmet, Junior'um. Ahmet bulur onları. Ahmet hayvan dostudur aynı zamanda. Ama zaten 5 para etmiyor köpekler. 1600 euro para var mı, ben de verecek diyor. Yok, köpekleri zaten onlar gerçek setter değil. Kapalıydılar, 2 saattir arıyorum diyor Ahmet. Canım, kapalıyken nereye kaçtı bu köpekler?

Ben hiç görmedim. Gürkan abi kapalıysa onları kesin çalmışlardır diyor Ahmet. Bak dinliyormuş beni Ahmet. Sen bizim Ahmet'i, Jazz Green Ahmet'i tanıyor musun Ahmet? Ama ne kötü insanlar var vallahi billahi. Hakikaten. Le Caps Cafe'de cumartesileri kuzu da var. Bak. Kuzu da var, fırında kuzu. Po. Eora Beach Club. Çok teşekkür ederim Eora'ya. Fener'de. Sandviçler, belgeller, tostlar, harika kahve, çok güzel deniz, Eora Beach Club. Ve Seden'e çok teşekkür ederim. Seden'in eşi.

Perihom. Perihom'da sevgili dostlarım, yaz boyunca çok uygun fiyatta indirimler var. Sarma makinesi 5 euro yaz boyunca. Ve Perihom'da güveç emaye 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 18 metre metalik 11 euro. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euro. Siras 3'te İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde. Perihom. Çip taktırdıysa bulunur, taktırmadıysa geçmiş olsun diyor Alimoğullar. Hayır tanımıyorum, kim o diyor Ahmet. Just Green Ahmet Bayram.

Ya bu zaman sizinle beraberken ne kadar çok çabuk geçiyor. Ambrosia Trans'a çok teşekkür ederim. Taşımacılık alanında hizmet veriyor Ambrosia Trans. Efendim istediğiniz her şeyi herhangi bir Avrupa ülkesine taşıyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğiniz şeyi, araba olur, koltuk olur, ne olursa olsun, palet olur, penet olur, getiriyor. Ta geçen de yazdılar bana. Ta Kefalonia'ya kadar taşımacılık hizmeti veriyorlar. Her yere, bütün adalara, bütün Yunanistan'a, bütün Avrupa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa'ya. Ambrosia Trans'ın telefonunu benden isteyebilirsiniz. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev deyince aklınıza gelsin. Hellas Prefabrik şimdi Keşan'dan sonra Yunanistan'da prefabrik evde söz sahibi. Uygun fiyatlı, kaliteli, dayanıklı, ısı izolasyonu tam, depreme dayanıklı, tek katlı, iki katlı, üç katlı evler. Sizin istediğiniz metrekarede inanılmaz fiyatlarla. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin.

Atayım da şimdi tam konuşacak zamanı hiç değil. Atayım sonra ben sana ya da şimdi atayım. Ama şimdi arama. Tamam mı? Şu anda. Hijyen servis. Tabii istediğiniz yeri ilaçlasın. Hijyen servis. Dükkanları ilaçlasın. Evlerinizi ilaçlasın. Her yeri ilaçlasın. Karıncalara karşı, böceklere karşı, örümceklere karşı hijyen servis, hijyen servis. Fatih'le karşı karşıya onlar. Aynı mahallede. Mekke Terengi'nin olduğu yerde. Ve arabalarınız, evleriniz, her yeriniz güzel koksun. Evet, araba derken yanlış söylemedim. Arabalara parfüm de veriyor. Benim arabam mis gibi kokuyor. Aylarca dayanıyor. Bir parfüm var aslında o ev için ama arabaya da koyabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Fatih de tam karşıda koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor, kumaş kaplıyor. Babasından öğrendi bu işi. Arabaların koltuk kaplamalarını yapıyor sevgili dostlarım. Gerçekten Fatih de çok güzel şekilde uygun fiyatlarla size hizmet veriyor.

Abi Hasan'cığım bu vara bende. Yeni bir şey dile bu Hasan Şakir. Sen bunu benden mi aldın yoksa? Ayşe Mertoğlu abla duyuyor musun Ayşe Mertoğlu? Dükkan köşe. Dükkandaki esnafı ne de Ayşe. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri bu işi yapıyor. Benim Konstantin'in olduğu yerde. Devletoğlu'nun olduğu yerde. 1984 yılından beri elimize süsleme alanında su dökmeye kalkanlar oldu. Bu işi bizden sonra yapanlar oldu. Herkes kendi alanında kendi müşterilerine sahiptir. Ama bizim de müşterilerimiz bizden memnun diyor Ayşe Mertoğlu. Sizler de Ayşe Mertoğlu ile gidin, Ayşe Mertoğlu ile tanışın, konuşun. Süslemelerinizi Ayşe Mertoğlu'na yaptırtın sevgili dostlar. Cuhu niye güldün ha ha ha ha diye. 18 dakika önce gülmüşün. Her yere bakamıyorum, her yere yetişemiyor.

Evet diyor Ayşe abla. Evet. Kuru Kahveci Nihat'a da çok teşekkür ediyorum. Hakan dinliyor musun? Hakan günaydınlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi Şapçı'da. Etiki Bankası'nın bitişinde. Kuru Kahveci Nihat'ın kahvelerini Karaçanlar'da. Ekonomi Market Hasan'da da buluyorsunuz ve çok satıyormuş kahveler. Çok beğenilmiş bu kahveler sevgili dostlarım. Seçkin Bakkal ve Marketler'de de buluyorsunuz. 48 yıllık tecrübeyle Harman'da harika harman kalite. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi artık Nihat abi Hakan'a bıraktı bu işi.

0: iyi yaşama. Ege'de iyi yaşama.
1: Tolga, oynaya gel kardeşim, oynaya gel. Helal. Oynaya gel Osman Aga. Sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Tanju dünkü şavaları kabul etti, bugün yeni beklermiş diyor Tolga. Bal böceğime şaba, arı kuşuma şaba, kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum şaba, sarı kanaryama şaba. Akşama programı tekrar dinleyecek de o yüzden şimdiden şaba atıyoruz.

Oo sen yana ben cama, oo sen yana ben cama, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Karşımızda Gelibolu, Gelibolu'da yatır dolu. Karşımızda Gelibolu, o başkaydı değil mi? Gelibolu'da yatır dolu. Karşımızda Gelibolu.

olsun. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut'a selam olsun. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Tuke Tuke. Kesan lava Tuke. Kesan lava Tuke Tuke Tuke. Hipoliz estipali simera. Ella Tuke. İkinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin satışı. Solis ve Kioti marka traktörleri 2 yıl sevgili dostlar. Taksit yapabiliyor. Gidin Mesut'la konuşun. Her türlü tarım aletlerinin bakımı, servisi, karınların, sulama bekleninin servisini, kumilanın servisini, bakımını yapıyor sevgili dostlarım. Lava lava lava tuke tuke tuke tuke duke. Duke. Bayato'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Timuçin'e bir traktör aldık. Çok güzel çıktı. Çok da uygun fiyata aldık.

Ahmet Koca Mustafa ile Tukke. Erol Mehmet ile Marmara mu? Ela Marmara. Günaydın Tukke Tukke. Senin kirazcı Mustafa abiyle kahve içiyiz. Selam söylüyor, su motoru bozulmuş diyor Hüseyin. Ha, bizim köfteleri alan Mustafa abi mi kirazcı? Bizim köfteleri çok beğenen mi? Bizim köfteler güzel. Bizim köfteler harika. Ay, yedim yumurtayı, tıkandım. Misirga pitiler gibi. Babaannem eskiden hindi yetiştirdi, misirga derdi diyorlar bizim orada. Onlara karabiberle, yumurtadan bilmem neyle hap yapardı, yuttururdu. Hindiden tıkanırdı, hık yapardı. Ben de fazla yumurtadan tıkandım ha. Tıkandım ha. Ay, program bitsin, vuracağım kendimi, yatacağım. Uyuyacağım, açacağım klimayı da. Çekeceğim yorganı kafama. Klimayı koyacağım 10 dereceye. Çekeceğim yorganı kafama. Oh. Ay, gözlerim kapanıyor, gözlerim kapanıyor. Yorgunluk çöktü birden. Ellapame. S. Kars Yastıköy'de. Yastıköy'ün gururu sevgili dostlarım, Hüseyin Asfalt. İkinci el arabalar, kiralık arabalar. 9 kişilik minibüsleri var isterseniz. Bu minibüsle kiralayabiliyorsunuz. Şoförü de kendinden. Ella Tukke, Ella Tukke, Ella Tukke.

Tuke tuke tuke. Kes sen lambada. Bundan sonra ne çalacak? Tamam, bundan sonra şurada işaretlediğim bir şey var. Bunu çalacaktım. Ama mermer deyince mermerci deyince Coşkun İzmir ekibi. Toptan ve perakende satışlar. Harika fiyatlar. Susuköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağdadır sevgili dostlarım. Sağdadır. Ve toptan ve perakende satış yapıyorlar. Ela Marmara plaka ya. Taha çocuğuma, Coşkun'un oğluna günaydın. Taha'ma günaydın. Altan Salih Devrim Elektriği'ye günaydınlar. Elektrikte devrim yaratan isim. Altan Salih Devrim Elektrik. Çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Devrim Elektriği'ye sevgili dostlarım. Elektrik çağırıyorsanız binanız için ne için olursa olsun Devrim Elektriği seçin. Ana ben bugün Özcan sizi unuttum ama vallahi billahi sonofrayı unuttum. Üstelik bugünden itibaren prosoralara indirimleri var. Arabayı 18 euroya yıkıyorlar. Niye yazmadınız bana Özcan Vedat? Vay unuttum ben sizi. 18 euro. Dün bana videolu aradılar beni. Sonra görüntülü aradılar. Sonra ben Özcan'ı görüntülü aradım. Kaldırmadı. Bir daha ben size kaldırmayayım bakayım. Kaldıracağım bakalım Özcan ben sana. Bir daha. Aston Afro. Bakalım görsünler bakalım. Görsün bakalım kimlenim, dilim, ne yapayım, nerelerdeyim diye. Bak bu kadar meraklı bu kuzanlarda. Ondan sonra cuma. Aston Afro. Zaten tam böyle uyuklarmışım, uyku serseveri kaldırdım. Yoksa açmazdım görüntülü yayın, görüntülü krizi. Her neyse, Stonafro sevgili dostlar, Gümücüne de Sarıca yolunda tren yolunu geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz. Sol tarafta mezarlığı geçince ve indirim yaptılar, %10 indirim yaptılar. 18 euroya hiç kimse Gümücüne de araba yıkamıyor. Deneyin, yıkatın aracınızı. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ve arabanızı bulunduğu yerden gelip alsınlar. Mustafa Zengin Furno selam agam demiş. Ne selamı canım, sabahtan beri beni dinliyorsun ha. Ya radyoyu kapatıyordun, gene mi açtın? Evet, o abi demiş Hüseyin. Şaba. Şaba o zaman Mustafa abiye de. İçmeden sabır. Timo, şoför, akşama amcam seni görüntülü, akşama arayacağım seni görüntülü diyor Faik Tuzlacı. Sen görüntülü aradığında beni görmek için aramıyorsun zaten. Seni ben ne ziyan yaşık eder şikayet etmezsem. Seni bırak, bunu o ya, seni bırak o seni ya.

Sen aç çevir kamerayı, seni görmesem de olur demiş. Seni ne yapayım demiş Faik Tuzacı. Program kaydediliyor, Nezihaya bunlar gönderiliyor. Haberin olsun, sonra bana benim haberim yoktu, öyledir böyledir deme. Tamam mı Faik'cim? Tamam mı çocuğum evladım?

Efendim Deva nerede? Şapçı'da. Vatandaşa Hizmet Bürosu Deva. Bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. 21 tane sigorta. F2 de dahil buna. İşte Inter Amerikan'dır, Allianz'dır, şudur budur, hepsi dahil. Devam. Ayrıca hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destek yardımlara başvurular yapılır. Araç devri işlemleri de yapılıyor. İki kız kardeş. Papadima 37'de Şapçı'da espresyonistin yanında sevgili dostlarım. Yine Şapçı'da bir süslemeci var. Süslemeci deyince pembe düşler. Ayşe, pembe düşler. Her türlü süsleme, aklınıza ne geliyorsa pembe düşlere gidin. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelik her şey. Pembe düşler, Marinaki 4'te Şapçı'da. Ana yolda Baraka'nın karşısında hizmetinizde pembe düşler.

Ben Kirazcı Mustafa abi. I am koskotolan kahve içiyiz diyor. Mustafa, Hafız Osman Mustafa abi. He's koskota. Koskota, he's koskota. Çok para var onda, çok para var. Hafta sonu bütün paralarını nerede yediğini biliyorsun değil mi? He. Halil Osman abi, Halil abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Boya deyince, boyacı deyince, boyacı Eray Harbaz ve ekibi Yalım'da hizmetinizde. Bir telefon kadar uzak size. Bütün ekibe kolay gelsin, bütün ekibe şaba sevgili dostlarım. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Söz verdiği zaman da... Efendim ekibi yine sizle beraber sizlere harika hizmet veriyor. Boyacı Eray Harbaz ve ekibine güvenebilirsiniz. Boya işlerinde, badana işlerinde. Timo'ların dükkanını da... Dükkan ne durumda ve Timo sayı? Onlar boyadı. Kuaför hazırlanıyor. Soner Hacıoğlu'na toprak ağasına 66 kilo şaba demiş Tolga Enisalil. Soner Hacıoğlu toprak ağasına 66 kilo şaba. 69 da benden olsun. Günaydın Gürkan, sen de biraz yem götür tavuklara, ben beklemem de dersin diyor Halil abi. Yarım hava, yarım hava, yarım hava çal sana, yarım

sen. Gökhan Yufkacı'yı unutturmayasın bana bak kızım. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, ertube.gr internet sitesi, Balar Köyü'nde caminin bitişinde sizlere hizmet veriyor. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan. 24 yıllık tecrübe, ertube.gr internet sitesi, Ertuğrul Bey'in Facebook sayfası var. Çok teşekkür ederiz Erkan'a. Erkan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Leblebici Hüseyin Aga, çıtır çıtır leblebiler, muhteşem kuru yemişler, muhteşem reçeller, Kiryakostandiya yap, kendi elleriyle yapıyor. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar, harika fiyatlarla. Konstantinu'da sevgili dostlarım, Konstantinu bir şey yapıyor. 87 yıldır yapıyor Konstantinu. Mesni, Rumalı, Motoclass. Motoclass'ta stil marka aletler, her türlü alet ve edevat. Ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri. Her türlü motosiklet satışı ve tamiri. Motoclass. Klas işler Motoclass'ta. Kozlu Kebir'de şapçıya giderken sağda. İyi yayınlar dinliyoruz Gürkan abi, dinliyoruz. İyi yayınlar derim demiş. Hakan günaydın. Kuru Kahve Cinayet ve ekibine günaydınlar. Kuru Kahve'de en yılların tecrübesi değil mi? 48 yıl direkt olay. Herhalde en eskisisiniz bu konuda. Kuru Kahve konusunda en eskilerinden. 48 yıldır aynı harman, 48 yıldır aynı kalite. Haydi bakalım günaydınlar. İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım.

Gökmen'in tavernası İmamoğlu'nun bitişiğinde Yasıköy'de. Gökmen balığın iyisini, balığın güzelini yapıyor. Gökmen'de biz çok güzel balık yiyoruz, çok güzel sohbetler ediyoruz, çok güzel şarkılar çaldırıyoruz, çok güzel canlı müzik, çok güzel karaoke yapıyoruz. Sağ olsun Gökmen. Sizler de bu lezzetleri deneyin. Özellikle balık sevenler, karides sevenler, kalamar sevenler Gökmen'in bu lezzetlerinden mahrum kalmasın. Gerçekten öyle. Gökmen bu konuda uzman isim sevgili dostlar. Dar gelir. Gökmen pazartesi günleri dışında her gün açık. İhtiyopolyo, psitopolyo, visto, nizam. Ve aynı yerde tabii ki Le Caps Cafe var diyoruz. Le Caps Cafe'ye de çok teşekkür ediyoruz tekrar. Le Caps Cafe cumartesi günleri özel fırında kuzu yapıyor. Yasıköy'ün içine ve dışına dağıtımları var Le Caps Cafe'nin. Kahve dağıtımı üstelik illi marka kaliteli kahvelerle çalışıyorlar. Izgarada dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu deneyin. Toplu organizasyonlar özel günler içinde toplu menüler hazırlanıyor. İsterseniz otobüs şoförleri de molalarını orada verebilirler sevgili dostlarım. Anlaşırsınız hangi zaman geleceğiniz, ona göre hazırlık yaparlar zaten. Taşları Özko Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede size hizmet veriyor. Özko Mehmet Özcan harika fiyatlar. İnşaat panellerinde iddialı isim. Tüm Yunanistan'da en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyorlar. Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede. Özko Mehmet Özcan.

Gökmen de iyiyiz iyiyiz deme. Gel de yeme. Gel de yeme, gidelim artık diyor Hasan. Dur bakalım, günlerim dolsun be. Aa, günlerim dolmadan nasıl geleceğim?

günah demiş Melek. Ha? Ha, günaydın demek istemiş Melek vatansever Bursa. Necla hadi gel kahveye demiş. Melek vatansever. Kurban yıkana. Gürkan abi alışkanlık yaptın bana, seni dinlemeden yapamıyorum. Vallahi yapıyorsun bu işi. Prokat kilit teslim cambazlardan selamlar demiş. Prokat kilit teslim mi? Cambaz. Hani siz sponsor olacaktınız da ne oldu be? Sen bedavaya getirmeye çalışıyorsun bu işi. Nurten abla sen de gel kahveye diyor Melek vatansever.

Siz de yanıyor musunuz? Yine bugün yanıyor ortalık. Fuat abi bugün yine ortalık yanıyor. Kurban yıkala gominaki dominaki. Kurban yıkala gominaki dominaki. Yasimanda humdilaki humdurlaki. Yasimanda humdilaki humdurlaki.

Cataramenes cacharides, cataramena pondicia, cataramenes arachnas, cataramenes, cataramena mirminge dedik mi? Hasan hepsini ilaçlıyor. Evlerinizde, işlerinizde, yerlerinizde ilaçlıyor. Harika fiyatlarla yapıyor bu işi. Evlerinizin, iş yerlerinizin güzel kokması için, sivrisineklerden, kara sineklerden uzak bir hayat için Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis Fatih'le karşı karşıya. Fatih'le aynı mahallede kalıyor onlar. Nerede? Gümücüne'de. Mac Catering'in olduğu yerde. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokun.

gitse Haşmet'i dinlesin, o bıraksın paparyası diyor Hasan. Paparyası bıraksana, gitsene Haşmet'i dinlesene diyeceğim de Haşmet burada olmadığı için, daha doğrusu Haşmet yayında olmadığı için beni dinliyor. Yoksa hayrına mı dinliyor zannediyorsun? Ama o Haşmet'siz yapabilir mi? Bu sene şimdiden izin alsın, karı salmayı diyor Yasin. Yemeği yalnız sen götüreceksin bizi. Biz burada ucu ucuna geçiniyoruz Yunanistan parasıyla. Sen Almanya'da Alman parası, yıllardan beri Almanya'dasın. Yemeği götür, hepimiz gelelim.

ben olsam Yasin'in yazdığı mesajları okumam diyor Tanju Halil İbrahim. Aa, ama sen nereden çıktın? Kinder sürpriz yumurtadan çıkar gibi. Ha?

0: Şimdi yetiştim, azıcık dün yaptım, şabaları da duydum. İyi unutmamışım beni diyor Tanju. Ben Manolya mı unutur muyum hiç? Ben bal böceğimi unutur muyum be? Aaa separa kalın. Bugün ne şabalar yaptım, dinle bak Ayşem'i. Gelirim tabii ki, lafı mı olur? Haşmet'i de alırım demiş Yasin. Ella Talanya. Ella Pame. Efendim korifeyi. Bulat Köy'ün gururu. Perşembeleri kapalıydı, şimdi yaz programına girdi. Her gün açık, her gün hizmetinizde korifi. Köftelerini mutlaka yiyin. Ciğer sarmasını mutlaka deneyin. Korifi'nin harika lezzetleri. Korifi, yine fantastik korifi. Güvecini de deneyin. Faik Tuzlacı Bey'e şey dediler, çok beğendiler. Bak Faik beni dinliyor şimdi. Hazır onun sevdiği slow şarkılar da çıktı. Kim bilir nasıl keyfe geldi şimdi Faik.
1: Arkasın.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz Korife'ye de. Tamam dinleyeceğim demiş Sancu.
1: Yaşu tumba kibarlar. Yaşu kibarlamarya. Mana nere Dimitro, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της. Αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν.
0: Tekrarı nasıl dinleniyor diyor Seher. Saat 1.30'a doğru programın tekrarı her gün radyoterapi.net'te giriyor. Bir, ikincisi radyoterapi.net sayfasına girersen o sayfadan dinlemiyor musun sen beni internetten? Radyo sitenin sayfasından dinliyorsun. Radyoterapi.net sayfasına girersen buradan dinle, buradan tuşu var orada, mavi yazılık. Oraya tıklarsan tekrarını istediğin zaman dinleyebiliyorsun programın. Şimdiye kadar ünemediniz bayım. Tamam ba fakirler, kavga yapmayın tamam. Gelin bendensiniz demiş Özat. Özat'tan yıllardan beri görüşmüyoruz. En son görüştüğümüzde ilk ve son Plima'ya, Keçirli'ye yemeğe gitmiştik. Yıllar oldu. Yani 10 yılı geçmiştir, kesin geçmiştir. Yıllar oldu. O yüzden masaya sen Haşmet'i alırsan ben de Özat'ta da geliriz. Fakirler kavga yapmayın, masa benden diyor. Sizi fakirler sizi. Stres yapma çünkü hiçbir şey kalıcı değildir. Durum ne kadar kötü olursa olsun her şey değişir demiş Abdullah Erkan Bey abim. Aynen öyle, ama işte stres yapmadan da olamıyor insan, yapma diyorsun da lafta kalıyor.
1: Doğru.
0: Selam güzel kalpli insan, sıradaki şarkıyı kalbimin çiçeği hayat arkadaşım Öznur'a armağan olsun. Teşekkürler, hayırlı günler dilerim demiş Arif Emre Enes. Ben de teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Yok bir. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου τούμπα και βαρδάρι, γεια σου και καλαμαριά. Μάνα ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι.

100 kişi yazıyor bana. Bir radyoterapi.net yazamadım kıza bana. www. Bak kısmına başlayacağım. www.radyoterapi.net adresine gireceksin. Sen nerede, orada neyi gördün? Güldürmeyin beni. Neyi gördün orada? Neyi gördün orada? Sana adresi yazmaya çalışıyorum. Yazarken bilgisayardan başka birisi, bir pencere açıldı mı onun penceresine kayıyor. O yüzden zor oluyor. Sen yazmayın. Programın sonu gelmiş zaten, yorulmuşum. Burada yufka deyince, yufkacı deyince, bak yufkacı da hatırlatmadı bana. Hınzır'ın Gökhan'ı. Trakya yufkadı, one face şekerim. Bu yufkalarla yapılan şeyler, börekler çok harika. Püfürük püfürük püfürük püfürük şekerim. Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Ha bu arada ben gittim de inşallah nasip kısmetse halama anlatıyordum ya sizlere. Halam burada. Gene bir iki aylığına geldi. Gene bana çok güzel harika yemekler yapacak. Her gün avokado yapacak, kuru yemişli. Efendim hep böyle sağlıklı yemekler yapacak. İşte kuşkonmaz, muşkonmaz. İşte ötekin enginar, menginar, portakallı, mortakallı. Oo, dinliyorlarsa selam olsun Müfide Hanım'a. Müfide Hanım'a. Ben böyle misafiri çok seviyorum. Ama ikimiz gideceğiz abi yemeğe. Baş başa demiş İlyas. Baş başa mı? Baş başa mı gideceğiz? Kimsenin baş başa kafa kafaya gidemem. Ya şoförüm olur yanımda ya da şoförüm olur. Şoförümle de bakarım, balışırsa kavgalıyız. Çok kavgalıyız ondan. Çok küsüz. Tanju Korumu ya da menajerim olur. Mutlaka birisi olur ya da korumam olur. Uzak koru.

Tamam, yakın korumam. Thank you demiş Tanju koruma bugün son. Artık sen beni de dinlemesin Tanju. Ama pardon, onu aktardım. Özat da aynı, pardon, gülmüş gelsin. Aynur Kuru ablam çok çok yaşa ablam demiş. Nasıl, her şey iyi mi, her şey güzel mi Aynur ablam? Aydın Mehmet Nazdır abiye demiş. Vay ne kibar hapşırıyorsun, zilli seni demiş Payek Tuzacı. Ne yapayım bayağı, ne yapayım. Hatta buradan demiş Seher Seher. Hatta oradan. Hatta oradan. Boşu boşuna kızdırdın beni. Bir de buldum diyesin. Ne buldun? Odunlukta balta mı buldun? Kanenan ma perise o tero esenan. Tek başına canın sıkılmıyor mu Gürkan abi, adımı söyleme demiş İlyas. Vallahi billahi siz akşam Kiri Anastasiya'ya da söyledim. Dedim ki tek başına tatil yapmanın keyfi bambaşka. Bak kendi kafana kendin buyuruyorsun. Hiç ne öyle yapalım diyen var, ne böyle yapalım diyen var. Ne yatalım ne kalkalım diyenler var. Gidiyorsunuz. Şimdi biz arkadaşla grubuyla gidiyorduk. 3 kişi giderdik tatile. Şimdi yalan söylemeyeyim. Mesela Mustafa uyumluydu yani. Uyardı her şeye. Paşalı sanki kim bilir ki Osmanlı saraylarından geliyor mübarek. Ay, sabahleyin kahvaltı hazırlarız. Ay o az pişmiş, o çok pişmiş. O yumurta çiğli kalmış, bu bilmem ne kalmış. O bulaşıkları niye yıkamadınız, bu bulaşıkları niye yıkamadınız? Akşam yatmaz, sabah kalkmaz. Akşam bütün gece hep Instagram'da, hep Instagram'da. Kefalonya'da deprem oldu, Instagram'da Arge depremi. Hep. Yani tabii kimsenin hakkını yemem. Arkadaşlıklar tatilde belli olur. Geçen de biz 3 kişi gitmiştik Arda, Paşalı ben. O zaman da arabayı yok mu kullandı sağ olsun. Ama işte şey tarafları var. Mesela banyoda, banyoya gireceksiniz. Öteki banyoya girer. Biri o plaja gitmek ister. Biri bu plaja gitmek ister. Biri yemekte onu yemek ister. Biri bunu yemek ister. Markete gidersiniz. Bir sürü para verirsiniz. Benim yemediğim şeyleri alınır mesela. Ben kruvasan yemem. Şunu yemem. Bunu yemem. Parayı ortak ödersiniz gibilerden. Yani böyle çok eksileri var. Tek başına tatil yapmanın vallahi de billahi de ben gelmezden önce düşünmüştüm demiştim. Bir de çok zaman kıştan böyle düşündüm. Burada sakin olsa dedim yalnız olacağım falan filan bilmem ne diye düşündüm. Ama hiç de öyle değil. İnsanlar kendileriyle barışık olmalı. Kendi kendini yetmeyi bilmeli. Kendileriyle mutlu olmayı bilmeli. Sosyal bir insanda olduktan sonra o hiç problem olmuyor. Zaten ben burada kendimiz saat 1'e kadar alıyorum var. Zaten ondan sonra kimsenin konuşmak istemiyor. Yani daha ne konuşayım? Evde de böyleydim, bir farkı yok ki. Ondan sonra nereyi başım oraya gözüm, nereyi gözüm başım oraya. Kafam ne keserse de bu koca kafa onu yapıyor. Hiç. Ben keyfim ve kahyası. Adımı söyleme demiş İlyas. Adam diyor adımı söyleme sen, sen adını söylüyorsun diyor. Kaan Alberto. Dinleyebilirsem nasıl dinleyemeyeceğim bak Gürkan abi demiş Tanju. İnşallah inşallah. Sen ben Fikret abi üçümüz gideceğiz abi. Ya, Yorgi'ye gideceğiz demiş İlyas. İstemeyeyim orasını. Orasının tuzunu zart zart zart zart zart diye tuzu yapıyorsun. Nah bir avuç tuz akıttır ya. Zaten çalışan kız orada dedi. Sen dedi yarın dedi kim ne kusur bulursun bize dedi. Ay estağfurullah dedim. Yakından çok nazikim. Hiç dedim kusur bulur muyum? Her şey dedim çok güzeldi. Bize özel ekspresi yaptılar. Siz özel masayı alalım dediler. Öyle dediler böyle dediler. Ama ben tuzluktan hiç memnun kalmadım. Bütün etimi hart hart hart hart diye. Atmışlar tuzun ayarını. Hırt hırt yapıyorsun. Bütün tuz oldu benim balım. İstemiyorum gitmeyeceğim oraya. İstemiyorum. Zaten gidersem de bunları söyledikten sonra beni koştururlar orada. Pinay Poli Efkarsi Mera diyor Tanju. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Bak duydun mu ne diyor Tanju Faik. Bırak şimdi desene kimse seninle gelmek istemiyor. Bir de memnunmuş gibi yapıyan kendini diyor Faik Tuzlu acaba. Faik'cim benimle gelmek isteyen olsa da bir ay kim gelir Allah aşkına. Hem ben buraya yalnız gelmedim. Ben buraya teyzemin oğluyla geldim.
Bak siz nasıl şaşırtırıyorum şimdi bak. Siz benim bir dediğim bir şey bir söylediğime bir daha inanmayın. Ben onların ailesiyle geldim. Ailece geldik. Onlar pişiriyor ve yiyorum. Sizin haberiniz yok. Evet. Bu şarkı da efsane bence demiş. Hakan. Hakan'cığım senin müzik zevkine pek güvenmeyeyim ama dur bakayım tıklayayım. Meskotası Yatitin Agapuza. Bu tamam. Bu tamam. Çünkü geçen gün gönderdim bana onu pek beğenmedim. Bu şarkı gerçekten efsane. Çalacağım şimdi. Nihat Kurukabe. Hakan. Adama sponsor oluyoruz. Dünyanın parasını veriyoruz. Ona bize bir sürü laf söylüyor diyecek Hakan. Bana dün şeyin fotoğrafını yollamış. Kimdi o şarkıcı? Ona da kim o dedim. Tanımıyorum. Vallahi bile tanımıyorum bak. Bodrum'da konser verecekmiş. Demek ünlü birisi. Hop. Kuşak farkı var. Ben çok kuşak kaçırmışım. Çok kuşak geriden geliyorum ben. Efendim. Kuru kahvenin adresi. 48 yıllık tecrübe. Seçkin Bakkal ve Marketler'de. Şükriye Marketler'de. Nihat Market'te. Agora Plus'larda da bulabiliyorsunuz bu kahveleri. Tadına bakabiliyorsunuz, tadına varabiliyorsunuz. 48 yıldır Nihat abi şimdi oğlu Hakan'a devretti. Aynı sindagi, aynı harman, aynı kalite. Hiç değişmiyor, hiç değişmiyor. Şimdi şarkıyı bırakacağım ama bir de Agora Plus diyeceğim. Agora Plus'taki fiyatlara gelin. Efkaliptus, şeker, mentol ve ballı. 99 lepta, üstelik Lavdas marka. Kalitedir Lavdas. Farmer Gala Makras Diyarkaz 1 litre süt, 99 lepta. Tam ya da az yağlı. 70 lepta Colgate, odun doburca. Tesori marka yumuşatıcı 2.90. Inesse Prosora. 1.20 Bliss marka Igro Piaton. Nerede Agora Plus'ta, nerede Büyük Çınar, Büyük Çınar, Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşhane de. Bırak şarkıyı dinlesin insanlar, bırak, bırak artık, bırak artık şarkıyı dinlesin insanlar. Çok sevindim, çok güzel. Sevgiler, saygılar abime.

Şimdi Necdet abimiz büyük bir ameliyat geçirdi. Bir hücre nakli, şey nakli, ilik nakli oldu ve kardeşinin iliği tuttu sevgili dostlar. Oğlundan aldılar, kızından aldılar. Onlar uyumlu olmadı ve ilik nakli ciddi bir iştir. Eğer ilik naklinde son çaredir kanserde. İlik nakli ilik tutmazsa eğer maalesef son durak kara toprak olur. Fakat şimdi onlar kontrole gittiler. Her şey çok iyi. Hücreler kendini yeniliyor demişler. Zaten hastaneden de ondan emin olduktan sonra çıkmasına izin verdiler. Şimdi sadece dikkat etme gerekiyor. Bu dönemde çok yoğun olarak tedavi, ilaç tedavisi görüyor kendisi. Ve bakın en iyi de işte en iyi şekilde hasta olanlar anlar iyiliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu. Yani küçücük bir yeriniz ağrıyor, bir parmağınız kesiliyor, bir yerinizde bir çivi giriyor, bir çalı batıyor. O bile insana rahatsızlık veriyor. Bak ben dünden beri boğazlarım rahatsız, boğazım ağrıyor. Yani o bile bir küçük bir keyifsizlik veriyor. Ki düşünün ki büyük böyle hastalık durumlarında Allah kimseye hiç düşmanımıza bile vermesin sevgili dostlar. Herkes iyi olsun. Herkes güzel olsun, herkes sağlıklı olsun inşallah. Sağlık gibisi yok. Kalan her şeyi elde edersiniz. Paranız yoksa kazanırsınız. Paranız varsa kaybedersiniz belki ama kaybettiğiniz sağlığınızı geri alamazsınız. Yani o çok zor alırsınız onu. Tanju Kormu'ya benden de gelsin çok yaşa demiş Enes Veli. Enes, siz Tanju'la nereden nereye tanışıyorsunuz? Ve sevgili dostlarım, Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ederim. Ayşe Mertoğlu süslemede fark yaratıyor. 1984 yılından beri Silogi mağazası Kanari'de köşede. Esnafın adı da Ayşe olunca hiç düşünmeden giriyorsunuz. İlk defa annesinin yanında öğrendi bu işi ve başarıyla yapmaya devam ediyor sevgili dostlar. 1984 yılından beri sizin hizmetinizdeyim.

Sesli okuma, merak ediyorum. Anladın mı? Cuhu. Aysun, yaşa. Mustafa Zengin Furnoz, ne oldu? Ne yapayım? Durmadan bana niye kiraz yollayan sapından beraber? Niye bana sapından beraber kiraz yolluyor Mustafa? Denize hazırlandım, boydan yıkandım. Birazdan gideceğim demiş. Mustafa Zengin Furnoz. Ama denize gidersen niye yıkanıyorsun? Deli misin sen? Denizden sonra yıkanacaksın. Hatta istersen hiç yıkanma, tuzlu su iyidir. Tuzlu suyu geliyor insana. Boydan yıkandım ne demek? Yani kafanı sokmadın mı? Bazından aşağı mı döktün suları? Öf ya Rabbim, vallahi bir alemsiniz. Öldüreceksiniz beni ben. Vallahi billahi.

Efendim, ya ne par mı kim ya foratore? Bu dilde mi konuşuyorsun Gürkan Aga demiş. Gan Alberto. Hangi dildeymiş o arkadaşım, bu ne diliymiş böyle bu? Şahidim oldu Tanju ya benim demiş Enis Veli. Yasu Gambre demiş Tanju Korumu. Sayın Bey. Gusül abdesti alacaktır kesin, o yüzden banyoya girmiştir denizden önce diyor Faik. Denizde alsın gusül abdestini. Denizde gusül abdesti alınmıyor mu?

Ya dur, vitaminleri geçti yumurtanın. Beyin okuduklarını da anlamıyorum. Gusül abdesti alacaktır kesin. O yüzden banyoya girmiştir. Denizden önce demiş. Ya doğru anlamışım ben. Denizden alsın.

Ama aga kılıçla bir sıkıntı çıkmasın sonra diyor Faik. Ne sıkıntı çıkacak kılıçla canım. Tuz çok faydalı, tuzlu su deniz suyu. Burada bütün denizler mavi bayraklı. Kaldı ki bizim denizlerimizin de çoğu mavi bayraklı. Ve Şapçı'da deva var sevgili dostlarım. Vatandaşın deva derdine deva olmak için geldik diyor deva. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. Araç kaçma, açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Lima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında hizmetinizde iki kardeş. Ve yine Şapçı'da kalalım. Yine Şapçı'ya gidelim. Süsleme deyince, süslemeci deyince efendim pembe düşler. Kına, nişan, söz, özel günler için her türlü süslemeler, kapı süsleri, bekarlığa veda ürünleri, after party ürünleri, pembe düşler, düğün, nişan, kına, mevlid, bebek hediyelikler. Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe pembe düşler hizmetinizde.

Duvarıma gelen mesajlara hiç bakmamışım uzun süredir. Onlara da bakalım. Hemen onları da aktaralım sizlere. Efendim, Zeynep Koray, Erdal Hasan ağabey, Arzu Hasan, Fatma İbrahim ablam, Erol Macir, Hüseyin Rasim, İrfan Abdullah, Faik Doğancı abim, Gülsüm ablam, Fatma Mehmet, G.R. Abdülrahman, Melia Kocanlı ablam, Yüksel Mümün. Hepinize sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tünaydın ne günaydın, artık program bitiyor.

Gümüşlüğünde hiçbir yerde 18 Ebru'ya araba yıkatamazsınız. Bir yerin dışında, Stonafro'nun dışında sevgili dostlar. Stonafro, Özcan ve Vedat indirim yaptılar. Tanıtım fiyatlarıyla 18 Ebru'ya araba yıkıyorlar. Arabanın içini ve dışını. Efendim, büyük arabalarınızı, küçük arabalarınızı, kamyonları, otobüsleri, tarım aletlerini de yıkıyorlar. Özel rampaları var. Sarıcı'ya giden yolda, tren yolunu geçince mezarlık var. O mezarlığı geçiyorsunuz, biraz da ileride sol tarafta. Stonafro olarak Instagram'a yazın, bulun, telefon edin. Ve telefon ederken de edince çocuklar gelip alsınlar sizin arabanızı, yıkayıp getirsinler, size teslim etsinler. Bu kadar basit. 18 euro. 18 euroya. Siz 20 verin, ikisini bana verinler. Sahibinden devren satılık bir site var. www.e-trinotrofia.gr sitesi sevgili dostlar. Orada telefonları da göreceksiniz. Bizim insanlar onlar. Bizim çocuklar onlar. Onlarla konuşabilirsiniz. Sitenin Google görünürlüğü, Google puanı yüksek. Sitenin yıllık gelirini, aylık gelirini, internet satışlarını size açık seçik net olarak gösterebilirler, anlatabilirler. Sizlere de bir fırsat doğdu. Bu işle uğraşmak isteyenler, hayvancılık, besin sektöründe faaliyet, pet sektöründe faaliyet gösteriyor bu site. e-trinotrofia.gr sitesini tavsiye ediyoruz. Eğer bir iş kurmak istiyorsanız onlarla konuşun, onlarla görüşün.

Selam Gürkan Bey, ben Göçler'den Erkan Danacı. Çalışan cambaz, selam abime kolay gelsin. Ve tüm çalışanlarımıza kolay gelsin. Kralsın Gürkan abi demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.

Ali Molla Molla Ali. I love Ali Molla, I love Komotini. Batı Trakya'da ilk defa bizim azınlığımızdan bu işi yapan insan. Otomatik vitesli arabada araba kullanmak istiyorsanız otomatik vitesli arabaları da var. Yumuşak G sınıfı ehliyet de veriyorlar. Sevgili dostlarım. I love Komotini, I love Ali Molla, I love Auto Kinesi. Yaşa Ali, yaşa Ali.

Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca diyelim. Şuradan da şuraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Bu ne? Τι είναι αυτό? Μαου, μαου, μαου. Burası şey be.

Mona Lisa gelinlik saat 9'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri efendim akşam saatlerinde dükkanların açık olduğu saatlerde açık. Akşam 9'a kadar açık. 1270 tane gelinlik, hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa, Hatice abla ve ekibi. Harika dikişler, 30 yıllık tecrübe Mona Lisa sevgili dostlar. Ve Mona Lisa aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor. Gelin arabası süslüyor. Gelin masası süslüyor Mona Lisa. Turan abi. Haralı hon teli hon teli hon duran abi.

Efendim, dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Özellikle ilkbaharda ve yazın muhteşem ağaçların arasında şarıl şırıl akan suların yanında yemek yemenin zevki sevdiklerinizle, dostlarınızla bambaşka. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katılardan dolayı. Dört mevsim aile lokantası Hamdi Abi Bey'e çok teşekkür ederiz. Duran abi, Duran abi. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun. Kilo almak isteyenlere aldırsın, vermek isteyenlere verdirsin. Tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, çölyak hastalığı olanlar, herhangi bir sorunu problemli olanlar Elif'e gidiyorlar sevgili dostlarım. Elif Karaosman Halk Okundili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında sizlerin hizmetinizde. Elif Karaosman. Aşk nerede yaşanıyor? Yerin aslında çok fazla önemi yok. Önemli olan aşkın olması. Önemli olan aşkın olması.

0: Dayım sen Alaçatı'da, gelemedik iki deli bir araya. Nerede akşam orada sabah on numara.
1: Mustafa gittin mi denize? Mustafa zengin fırın olsun. Ben buldum.

0: çatıda. Abi sıcaktır, geldik buraya. Abi burası daha sıcak çıktı. Hem vallahi hem bile daha sıcak çıktı burası be. Abi nasıl şey bu böyle? Allah sen ya Rabbim, kayık deyince, kayıkçı deyince. Hüseyin'e çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Kayık teknesi olanlar, kayığı olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. Ne yapır, sıcaktık dedik, geldik buraya. Ve Hüseyin'de jet ski de var. Hüseyin efendime söyleyeyim. Tohatsu ve Selva marka motorların bayiliğini de aldı. Deniz motoruyla ilgilenenler bilirler. Tekne ve kayığı olanlar. Bakımı, servisi, tamir işleri, motor satışı. Hepsini Hüseyin yapıyor. Uygun fiyatlarla yapıyor sevgili dostlar. İnna kollara, hunda mullara, hoynda mullara. Haydara hoydara. Hoydara.
1: Abi ne
0: yapar?
1: Sıcaktır. Ulala engel abi. Otobüse bin. Ulala bir ateşti. Terörist sana. Abi sıcaktır geldi.

0: Ne diye bakalım bu? He? Ne diye bakalım ben? Herla kollara, hatta pullara, hayta pullara.
1: Abi ne yapar?
0: Abi ne yapar?
1: Sıcaktır.
0: Sıcaktır. Geldik buraya be.
1: Abi.
0: Aa. Çok sıcak.
1: Lütfen o.
0: Yakıyor otobüsün koltukları be.
1: Sıcaktır geldim.

abi sıcaktır. Geldik buraya serinleyelim diye ama. Aa. Kutuplara mı gitsek, ne yapsak abi? Kuzey kutbu mu daha serin, güney kutbu mu? Hangi kutup daha serin? Kutup ayları nerede yaşıyor? Kutup aylarının yaşamadığı kutuba gidelim.

0: Aksın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi.
1: Birlikte muhabbet tadı tuzu olsun.
2: Sevgilerin, saygıların en güzeli siz değerli dostlarımız olsun. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bay bay sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrike'nin ilk özel radyosu. Radyo Stüdyo'nun 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. Salı gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Saat 15'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Umarım 15'e kadar güzel vakit geçiririz. Haziran ayının son günü. Haziran'ı da bitirdik. Yılı yarıladık. Yarın Temmuz 1. Sıcaklar da başladım. Yazın ortasında mıyız, başında mıyız? Onu anlayamadım. Çünkü bazı akşamları soğuk oluyor, bazı akşamları sıcak. Ama son bir haftadan beri ilgileri de sıcak. Yazın sıcak olmalı, kışında soğuk olmalı. Mevsimleri mevsim gibi yaşamalı. Yani soğuğa da alışık olmalıyız, sıcağa da. Her mevsimin denişi keyfi var. Yazın da deniz var. Balkan var, çay boyları var. Serinlemek için. Kışında sobanın yanında sıcak bir şekilde oturmak var.

Şimdi başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Kozgüroğlu Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 3591 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle evlerinize tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.

Her gün sizlere hizmet veriyorum geniş ekibim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım Ali. 696-836-18-58-10 telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz. Aslı Ünel'le başlıyoruz. Aynalı körük olmazsam, Rütke Mani çalmazsam. Radyo başlarında bizlerin birlikte bulunan tüm müstefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkesleri kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

aynı alı körük olmazsam. Aslı Ünlü'yle dinledik ilk olarak. Şimdi de Aylin Demir'i dinliyoruz. Tribün Olurum'u dinliyoruz.

Cem'den dinledik. Beni Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hilal Altan'ı dinliyoruz. Sar Sarmala isimli şarkısını dinliyoruz. Grand Tunic. Arabak aksesuarcısı Çay Üstünde Kalfalı Metin. Sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirmesi. Multimedya ses sisteminin kurulumu. Camlarınıza füme. Farlarınızın temizlenmesi. Araba koltuklarınızın kılıfları değiştirilmesi. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic, Çay Üstünde Kalfalı Metin. Size resmet veriyorum. Araba aksesuarcısı dükkanıyla Çay Üstünde. Arabanızın gerekli tüm aksesuarlarını bulabilirsiniz.

Hilal Altın'dan dinledik. Sarmala isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ebru Polat'la devam ediyoruz. Ateşini yolla bana'yı dinliyoruz.

0: αξίες.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

yarım saatimizi geride bıraktık. 1,5 reklamlarını dinledik. Devam ediyoruz. Kibariye'yi dinliyoruz. Lafımaları dinliyoruz.

Devam ediyoruz. Kadife'den Kese Seni dinliyoruz. Halim Yılmaz Tasım ve Serkan Kozguyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Yılların tecrübesiyle evlerinize Halim Yılmaz. Kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozguyol Mahallesi'nde sizler hizmet.

Devam ediyoruz Ramazan Çelik'le. Çikolata Çikita'yı dinliyoruz. Araba sürücü kursum, otokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Hızlı ve çabuk bir şekilde sizleri öğretiyor. Ders veriyor araba kullanmanız için. Motosiklet. Geniş ve deneyimli ekibiyle her gün sizlere hizmet veriyor. Her zaman sizlerin yanınızda. Araba sürücü kursum, otokinisi. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Otomatik vitesli araçlarında ders verilmekte ve ehliyet alınmakta. Her saat ulaşabileceğiniz telefondan Alim 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

Kafam Lirası kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2'yi 5 dakika geçiyor. Orkestrayı dinliyoruz. Deri boyu kavakları dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: devam ediyoruz. Bir birbirlerine baka baka durur. İnce giymiş o günleri savurur. Grand Tunic aksesuarcım çay üstünde. Kalfalı Metin sizlere her gün hizmet veriyorum. Arabanızın tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer.
1: Ellerim ellerinde.
0: Ne Kalfalı Metin. Koltuklarınızın kılıf değiştirmesi.
1: Yaksın beni bu durumu.
0: Farlarınızın, arabanızın lambalarını değiştirmem. Camlarınıza füme yapmam. Düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir dükkan. Grand Tunic. Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Melike Şahin. Mabeliklisini dinledik. Şimdi de Edip Akbayram'ı dinliyoruz. Haberin var mı dinliyoruz.

Cansu Koç'tan dinledik. Gamzeli'yi dinledik. Şimdi de Çetin Alkan. Sevemedim mi? Kara gözleme dinliyoruz.

Çetin Alkan seslendirdi. Sevemedim Karagözlüm'ü dinledik. Şimdi de son şarkımızı Hayri Şahin'den dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Araba sürücü kursum, AutoKinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet ilinir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır ve ders verilir. Kolay ve pratik bir şekilde. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon Alem 693-836-1858 numaralı telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz. Yaşımı sormayın, yaşamadım. Diğer bir sponsorumuzdan Alüminyum Ustası Serkan. Kozguyol Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyorum. Yaşımı sormayın. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir. Sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Çekip gittiler. Yaşımı sor. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esenlikle kalın, dostça kalın. Hayri Şahin'i de baş alalım, baştan dinleyelim.

ne dertler geldi başıma. Çiğnene çiğnene döndüm taşlara. Yaşımı sormayın,

0: yaşamayı. Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek
2: aşk
1: hayat kurtarır.
2: Yeniden
3: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
4: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

Gece girdi o adama, kurşun attın kocama, kurşun attın kocama, kurşun attın kocam. Gece girdi o...

evimin konutları. Ayağına terlik verircesine saygı duyduğum insanlarım. Dedik ya, bizi birleştiren müzik çok önemlidir. Aşık Veysel'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Yunus Emre'miz, Mevlana'larımız, Hacı Bektaş'ı velilerimiz. Anadolu kültürü muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu enstrüman da bizi çok enterese ediyor. Bağlamamız bizim ulusal enstrümanımız ama bu üç telli şeytani saz da Karadeniz'in kutsal bir enstrümanıdır. Ne bileyim, çok sevdik bunu, çok. Analarımızın tahta beşiğinde mayalandık buna. Evet. Karadeniz. Hırçın kız, al bizi kollarına. Görüntü besle beni. Çalgala dalga dalga, köpük köpük yakamoz. Ayça dudaklarına değsin dudaklarınız. Takalar, filikalar koynunda yalpalarken. Ver elini tutalım, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Karadeniz, hırçın kız. Doğduğundan bu yana biziz sana güveyi. Yar olma başkasına. Karadeniz, hırçın kız, hopa hop, Samsun, Sinop. Uşaklar dalgaları, mendilleri sallanırın. Gidelim deniz kıyısına, çakıllar kumlar üzde bir horon tutuşalım. Selim'im, Selim'im, hünerli ellim.

0: μέλι. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
3: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
3: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Keşke şu kadar kolay olsa kredi çekmek. Gidiyorsun, kredi çekebilir miyim diyorsun. Evet, ne kadar? 1 milyon. Tamam, TC kimlik numarası alabilir miyiz? Veriyorsun. Şuraya bir imza alalım. Evet, buyurun. Tamam, şu belgeyi alın, şu gişeden hanımefendi verecek paranızı. Tamam, buyurun, 1 milyonunuz. Bu kadar kolay olsa keşke.
5: Resmi her şey çok karışık. Çok Angarya. Hanım Bulgaristan doğumlu mesela. Bulgaristan vatandaşlığı var. Ama pek Bulgaristan'la alakamız yok. 40 yılda bir gidip gelme durumumuz oluyor. Şimdiye kadar bir kere gittik sadece mesela. 10 yıldır evliyiz. Ama buna rağmen birkaç yılda bir böyle çocukların pasaportunu yenileme, kendi pasaportunu yenileme işleri falan oluyor. Allah'ım. Ölüm, ölüm. Belgeler hazırlanıyor, birilerine gidiyorsun, vekalet veriyorsun. Bulgaristan'a gidip gelen belgeler var. Konsolosluğa gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun, zaman ayırıyorsun, bunun için paralar veriyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Allah'ım, yani hiç gidip gelmediğimiz bir yer için sürekli böyle tırmalayıp duruyoruz abi. Bir daralmalar geliyor bana böyle. Allah'ım, nereye gideceğiz, kime ne vekalet vereceğiz, o belgeyi ver, şu belgeyi al, imzalar. Halbuki niye şöyle bir şey değil?
4: Gireceksin internet sitesine bulgaristan.com.bg. Aç, bir doldur, bas, çıkarsın sana yazıcıdan pasaportunu.
5: Mesela çok uğraştırıyorlar.
4: Çok. Bilmiyorum, belki de doğru olan bu.

0: Baylar, şimdi size eşlerinizin ya da annelerinizin vermiş olduğu alışveriş listelerini unutmamanın güzel bir yöntemini anlatacağım. Şimdi akşam üzeri saatlerinde her zaman eşime sorarım bir şey lazım mı diye marketten. O da söyler. Mesela atıyorum peynir, pirinç, ekmek, soda, kağıt havlu derim dur. Hafızam zorlanmaya başladı. Kapasitemiz belli yani 64 megabit olmuyor, daha fazla yükleyemeyiz. Ondan sonra baştan sayar mısın diyorum yavaş yavaş. Olay şu arkadaşlar. Peynir diyor mesela. Şimdi bir peynir hayal ediyorsun. Beyaz bir peynir hayal ediyorsun. Sesli de düşünebilirsin karşıda. Tamam, peynir, evet peynir hayal ettim. Pirinç, evet peynirin üzerine pirinci döküyoruz. Evet, üzerine pirinç dökülmüş bir peynir oldu. Evet, bir tanem. Ekmek. Evet, üzerine pirinç dökülmüş peynirle bir kaşık alıp ekmek arasına koyuyorsun. Evet, devam edelim. Soda. Ama diyorsun ki bu böyle kuru kuru gitmez, sodayla beraber götürüyorsun. Ya siz mantıklı hikayeler uydurabilirsiniz ama mantıklı olmasına gerek yok. Önemli olan akılda kalması için bir hikaye olması, mantıksız da olsa. Soda dedik, evet devam edelim. Kağıt havlu. Ekmek arası pirinçli peynirimizi yiyip sodamızı da içtikten sonra ağzımızı kağıt havluyla siliyoruz. Evet, bir tanem. Bir de domates. Ondan sonra yemeğimizi yedik, ağzımızı sildik. Abi bakıyoruz orada domates var bir de. Tüh diyorum, bak domates de koysaydık keşke ekmeğin içine, yazık oldu ya şimdi diye üzülüyorum. Ve böylelikle hafızamıza yazmış oluyoruz. Yani telefonu kapattıktan sonra peynir, pirinç, ekmek, soda, kağıt havlu, domates, peynir, pirinç, ekmek, soda, kağıt havlu, domates falan demektense... Neydi? Üzerine pirinç dökülmüş peynir, oradan bir kaşık alıyorsun, ekmek arasına koyuyorsun, yiyorsun, yanında da soda, oh mis. Bittikten sonra ağzını kağıt havluyla siliyorsun, bir bakıyorsun ah domatesi unutmuşuz. Tamam bak yani.
1: Ya da telefonunuzun not defterine de yazabilirsiniz tabii yani. Evet, onu neden düşünemedik?
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Yeni tanıştığım kişiler bana adımı ve soyadımı soran kişiler, özellikle de herhangi bir sebepten soyadımı anlamıyorlar. Genellikle anlamıyorlar. Tuncay Saral diyorum. Tuncay Saral diye yazıyor ya. Tuncay Saral. Herkes nedense böyle anlıyor. Tuncay Saral. Allah'ım yarabbim. Yani Tuncay Saral'ı nasıl Tuncay Saral olarak anlıyor? Herkes, ben anlamıyorum. Herhalde ben yanlış biliyorum Tuncay Saral diye. En sonunda gideceğim, soyadımı değiştirtireceğim bununla uğraşmamak için daha fazla. Tuncay Saral yapın diyeceğim yani. Böyle olmuyor. Ve her seferinde de şu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Saadettin Saran'ın Saran'ı. Diyorlar. Bazıları da akrabalık var mı diye soruyor. Maalesef diyorum. Geçenlerde yine aynısı oldu. Diyaloğun başka bir ilginç yanı daha vardı. Sucuyu aramıştım. Sistemleri değişmiş. Tekrar kaydetmeleri gerekiyormuş. Bilgilerimi, adımı soyadımı sordu falan. Yeni birisi başlamış işe. Tuncay Saral. Saran. Saral. Saran. Diye böyle tartışıyormuşuz. Dedim, iki damacana su gönderebilir misiniz? Aynen şöyle dedi. İki damacan su. Damacan. Sondaki A yok. Damacan. O kadar garibine gitti ki o. Dedim, damacan mı? Evet, iki damacan istemediniz mi diyorlar. Yani damacanayı bu şekilde söyleyene de ilk defa rast geldim ya. Damacan

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Eskiden misafirliklerimiz şöyle oluyordu. Mesela gidiyorduk herhangi bir yere. Bizim misafirliğimiz zaten kayınvalidemler, kardeşimler ve bacanak. Yani eşimin kardeşi. Bu üç yer var zaten gittiğimiz. Eskiden şöyle oluyordu. Gittiğimiz zaman oturuyorduk böyle olgun insanlar olarak. Sohbet ediyorduk yani. Hani kendimizle ilgili, etrafımızda olup bitenlerle ilgili, gündemle ilgili falan böyle sohbet ederdik. Sakin sakin konuşurduk, gülerdik, eğlenirdik falan. Böyle yani bu her yerde böyledir zaten. Ama şimdi arkadaşlar olayımız şu. Ses kaydını dinletiyorum. Bir ses kaydı aldım. Şu andaki misafirliklerimizin nasıl olduğuna dair bir ses kaydı. En son yaptığımız misafirlikte kaydettim bunu. Buyurun. Olay şu.
1: Gelin babası
2: ol. Gelin babası ol.
1: Bağlayalım
2: mı
1: onları siz?
0: Şu anda böyle. Tamamen bir karmaşa. Kimse kimseyi duymuyor. Ya herhangi bir diyalog, herhangi bir sohbet imkanı yok. Neden? Çünkü artık bebeklerimiz var. Ve herkes aynı anda bebekleri sevdiği için, bebeklerle ilgilendiği için müthiş bir karmaşa oluyor. Sürekli böyle bütün misafirliklerimiz artık böyle. Yani misafirliklerimizde tamamen bebek odaklı bir karmaşa oluyor. Tam olarak böyle söyleyebilirim. Bebek odaklı bir karmaşa. Bütün misafirlikler tamamen bebekle ilgili şeyler. Bebek sevme sesleri. Yapanlar animiş benim oğlumlar. O esnada çocuk vazoyu düşürmek üzeredir. Hop. Anne çocuk gidiyor. Oğlum gel buraya. Uykusu mu geldi acaba? Anne konuşur bir yandan. Mamasını en son ne zaman verdik aşkım? Altını değiştirelim mi? Kaç yaşındasın sen oğlum? Göster bakalım. Anne oyuncağı alır mısın? Üstüne basacak. Su versek mi acaba? Gel bakalım sen buraya. Gel. Bütün konuşmalar bebekle ilgili. Bu ve bunun gibi cümleler hepsinin birbirine karıştığını düşün. Evin içinde böyle bir karmaşa. Misafirliklerimiz artık böyle. Araya karışan bebek sesleri, ağlamalar filan. Yani normal bir diyalog, sessizlik asla olmuyor artık. Asla. Yani artık herhangi bir şey konuşabilmek mümkün değil. Bütün bir gecenin böyle geçtiğini düşünsene. Böyle geçiyor. Misafirliklerimiz böyle geçiyor. Çocuk nereye giderse arkasından koşturan biri anne baba, anneanne falan. Bir de bunlardan evde iki tane olduğunu düşün bir misafirlikte. Birden fazla olduğunu düşün yani ki genelde öyle oluyor. Ya böyle duruyorsun, bakıyorsun. Ya bütün gece böyle bir karmaşa seyrediyorsun. Böyle ya.
3: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

tek bir noktadan yavaşça itinayla öpenlerin değil, öpücüğü şlaks diye yapıştıranların programı Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Yeniden. Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
6: Gecelerin şehvetinde.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş.
9: Hazır mısın Marty? Koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarına gidiyoruz.
10: Zaman makinesi.
11: Chicken Invaders diye bir oyun var arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz daha doğrusu? Çoğumuz bilirsiniz diye düşünüyorum. Tavuklar. Uzayda tavuklar çıkıyor karşınıza. Renkli renkli yelekler giymiş tavuklar. Siz de bir uzay gemisisiniz. Aşağıda böyle yukarıdan gelen tavukları vuruyorsunuz. Bizim çocuk ona dadandı. Davuk davuk diyor. O küçücük minnak parmağıyla ekrandaki Chicken Invaders simgesini gösteriyor. Ona dokunuyor, böyle açılacağını sanıyor.
8: Çünkü telefon ve tabletten o kadar alıştılar ki o dokunma olayına. Her şeyin dokunmatik olduğunu sanıyorlar yani.
12: Neyse, onun yüzünden bu evde geçen günlerde içim dışım Chicken Invaders oldu. Tavuk patlatmaktan artık gına geldi. Vur vur vur, tu tu tu. O da orada çılgına dönüyor sevinçten. Çok seviyor. Ben oynuyorum, o bakıyor. Beraber böyle baba oğul tavuk patlatıp duruyorum. Bir de yani bir şey değişmiyor. Sürekli tavuk vurup duruyorsun. Sadece tavukların renkleri değişiyor. İlk önce kırmızı tavuklar geliyor. Mavi yelekli bir sürü tavuk aşağı doğru inmeye başlıyor. Çıv çıv çıv, patlat dur. Çocukla hanım yattılar. Mutfağa bir girdim. Mutfak savaş alanı. Hamura bulanmış kapkacaklar, unlar, kaşıklar, Allah'ım bardaklar. Yani böyle nereden baksan 40 dakika işim var orada. Nereden baksan. Çıkamazsın ya, tamam mutfaktasın artık yani. Öyle bir manzaraydı ki tamam dedim, buradan yeni bir virüs daha çıkabilir. Bölgenizdeki bir alışveriş merkezine gittim arkadaşlar bu korona günlerinde. Gerçekten her şey çok farklıydı yani. Bütün giyim mağazaları, ayakkabıcılar falan kapalı. Restoranlar katına çıkan yürüyen merdivenlerin başına bir kurdele çekmişler, kırmızı kurdele. Neyse, hatıra olsun diye fotoğraf çekeyim dedim. Evet yani. Çünkü tarihi bir an, bir daha yaşanmayacak bir şey. Üst katın fotoğrafını çektim. Tam o sırada güvenlik beyefendi diye seslendim. Efendim dedim. Beni de çeker misiniz diyormuş. Market de tenhaydı biraz ama herkes de maske yoktu. O dikkatimi çekti. Sosyal mesafeye insanlar dikkat etmeye başlamış. Yavaş yavaş alıştık bu şeylere yani. Kasa sıraları seyrek mesela, insanlar aralarında mesafeler bırakıyorlar. Bir kadın geldi, önüme geçmeye kalktı. Hani sıranın orada bittiğini sandı, mesafe var ya. Dedim hanımefendi, sosyal mesafe hani. Biliyorum, sağlık görevlisiyim dedim. Tamam dedim yani. Yine bir marketten alışveriş yaptım, çıkıyorum. Bu arada bu çoğunlukla evde olduğumuz günlerde alışveriş yapacak market seçmek de bir iş haline geldi. Eskiden her zaman girdiğim markete girer çıkardım. Şimdi şehirden olabildiğince uzak marketlere bakıyorum böyle. Telefonda haritalardan açıyorum, marketlere bakıyorum. Nerede market var en uzak diye. Bir tane market buldum ta bilmem nerede, şehrin en ücra köşelerinden birinde. Üşenmedim, oraya gittim, bir baktım hiçbir şey yok. Neyse, bir tane uzak bir market buldum. Toptancı market gibi bir şey. Girdim, bayağı büyük. Koli koli alıyorsun yani her şeyi. Aldım bir şeyler, kasadan çıkacağım. Kadın bana dedi ki, kaydınız var mıydı? Yoktu dedim. Nasıl çıkacaksınız dedi. Okutacaksınız barkodu, çıkacağım dedim. Yani böyle bir devlet memuru gerilimi vardı kadının üzerinde. Nasıl çıkacaksınız? Okutacaksın, çıkacağım işte yani. Benim bildiğim yani öyle oluyor ya marketlerde. Ben ne bileyim, sizin sisteminizi. Nasıl çıkacaksınız? Kağıt havlu vardı önümde, parmağımla gösterdim. Bak dedim, barkod. Okutacaksınız, çıkacağım dedim yani. Tam hayır kartınız yok falan bir şey derken orada bir abi girdi araya, kartını uzattı. Benimkiyle geçebilir diye, sağ olsun. Gerilimli insanlara karşı alerjim var, alerjim.
13: Zaman makinesi.

0: HBO Max çizgi roman dükkanı sahibi Stuart'ın tüm gerçekliği bozarak multiverse krizine yol açtığı yeni spin-off dizisinin yayın tarihini duyurmuş ilgimi çekmedi. Ama belki de güzel olur, bilemeyiz. Bu Big Bang Theory'nin yeni versiyonuymuş arkadaşlar. Big Bang Theory severlere duyurmuş olalım. Cem Yılmaz imzalı Gora for Gora dizisinin çekimleri başlamış. Ana, ben bunu film zannediyordum ha. Gora vardı ya, bilim kurgu filmi, Cem Yılmaz'ın bilim kurgu komedi filmi Gora. Gora for Gora'yı da onun devam filmi diyebiliyordum ben bugüne kadar, şaka gibi. Diziymiş arkadaşlar Gora for Gora. Netflix'te dizi olarak yayınlanacakmış. Bu arada ben Cem Yılmaz'ın elbette ki çoğunuz gibi bütün stand-up'larını izledim. Ama film ve dizi konusunda bir ya da birkaç adım geride kendisi. Mesela Erşan Kuner'in ikinci sezonunu ben izlemedim. İzleme listemde bile yok yani. Bende bir heyecan yaratmıyor Erşan Kuner'i. İlk sezonunu izlemiştim, bakmıştım ama ikinci sezona çok bakmadım. Korku sinemasının efsanesi geri dönüyormuş. Yeni Blair Witch Project filminin vizyon tarihi belli oldu. Blair Cadısı zamanında ne popüler olmuştu ya, Blair Cadısı. Buluntu kaset filmi. Ormanda bir yerde bir kaset bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte o kasette gençlerin yaşadığı bazı dehşet verici olayların videolarını izliyorlardı. Bir şekilde kayda alınmış. Öyle bir filmdi. Şimdi devamı geliyormuş.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Hani trafiğimizin bir kanayan yarası, bitmeyen derdi var ya, trafik canavarları. Hepimiz kabadayızdır ya trafikte. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? O da oradan babalanıyor. Sen dur bakalım, bırak. Çat diye açıp kapıyı iniyor. Eş orada korkar, nereye gidiyorsun der haklı olarak. Nereye gidiyorsun, bırak. Çığlık atar. Ama adam da bunu kendine yediremez. Kararını vermiştir. Gidip ağzını burnunu kıracak. Böyle şeyler her gün yaşanıyor biliyorsun yani. Çünkü insanlarda şöyle bir şey ya, arabadasın ya, istediği gibi bağırıp çağırabileceğini zannediyor arabada olunca böyle. Arada iki tane cam ve birazcık hava olunca arabasından inip yanıma gelmez diye düşünüyor. Gelecek olsa da basarım gaza kaçarım. O anda acayip bir moda giriyoruz hakikaten. Böyle sakinlik, anlayış gibi şalterleri indirip sinir, işte stres, kabadayılık gibi şalterleri açıyoruz. Geçiyoruz direksiyon başına. Önce ben geçeceğim. Hep ben geçeceğim. İlk yol hakkı benim. Kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Şuna bak. Akıllı ol, adamın aklını alırım ha. Böyleyiz biliyorsunuz. Allah'ın emri sanki yani. Ya bir kere olsun, abartmayayım ama bir kere olsun hatırlamıyorum ki mütevazi biriyle karşılaşayım böyle. Hadi kardeş al bu sefer de sen geç diyen. Herkes önce ben geçeceğim lan. Trafik kuralları var zaten. Kimin geçeceği belli. Ama herkes öncelik derdinde. Önce ben. Kendi trafik kuralları var herkesin. Herkesin gözü kara. Hiç çarpacağım diye korkma yok. Öyleleriyle her karşılaştığımda ulan diyorum keşke böyle 70'lerden 80'lerden falan kalmış eski tip bir arabam olsa. Ama bir yandan da çok sağlam olsa, çarpmaya falan korkuyor olmasam, ondan sonra bir de o arabayı böyle Mad Max filmindeki arabalar gibi yapsam, her yerinden bir şeyler çıkıyor, bıçaklar, sivri demirler böyle upuzun. Düğmeye basıyorsun içeriden fış diye çıkıyor. Yanlardan, soldan, sağdan. Lan diyorum bazen keşke böyle bir arabam olsa. Böyle bana fazla yaklaşan adam çıktı önüme diyelim çıkmaması gereken yerde ya da bağırdı, çağırdı, bir şey yaptı. Dağın diye bir geçireceksin adamın arabasını orada. Çünkü senin yol hakkın mesela, senin hakkın. Hiç suçun yok. Kendi girdi. Girmemesi gereken yere girdi. Basacaksın gaza, çarpacaksın. Dağın diye bakalım ne oluyormuş. Ondan sonra basacaksın düğme, çıkacak yanlardan demirler, sivri, diye çizecek. Ah, nasıl hoşuma giderdi var ya. Nasıl hoşuma giderdi. Benim trafikteki rolüm bu arkadaşlar. Çünkü trafik magandaları istedikleri gibi araba kullansınlar diye trafikte, istediklerini yapabilsinler diye ben iyice böyle arabama bir şey olmasın, çarpmasın, etmesin, bir şey olmasın diye bir tatsızlık olmasın, kimse uğraşmasın boşu boşuna yani trafiği kilitlemeyelim, yani neresinden bakarsan bak bir şey olmasın diye ben suyuna gidiyorum tabiri caizse onların. Yavaşlayayım, yavaşlamam gerekmediği halde hızlı geçeyim de şuradan o geçsin falan böyle. O yüzden diyorum işte böyle sağlam bir şey olacak altında, geçireceksin gidecek abi. O lazım yani. Şimdi gene mesela o tip durumlarda yaparım, suçlu da olmam ama hepimiz uğraşırız yani. Ondan dolayı toleranslı davranmaya çalışıyorum.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler.

0: Gördüğüm en saçma rüyalardan bir tanesinde gökyüzünden önüme Jim Carrey düşmüştü. Evet, şaka değil. Gerçekten de böyle bir şey görmüştüm. Gökyüzünden önüme Jim Carrey'nin düştüğünü görmüştüm rüyamda. Ve bir de şöyle bir şey görmüştüm, galiba aynı rüyaydı. Bir insan video oyunlarından fırlamış gibi böyle iri siyah bir adamla şehrin sokaklarında kavga ederken tüm şehrin sular altında kaldığını görür mü? Görür, niye görmesin? Ben gördüm çünkü oradan biliyorum. Ama hepsi böyle hakikaten. Bak, normal rüyam yok ya. Çok enteresan rüyalarım var.
1: Tuncay Saran Show. Show.

0: tarımı yok eden virüslü domates alarmı bakanlık harekete geçti. Gümrüklerde virüslü domates tohumları için alarma geçildi. Siz yediklerinize, içtiklerinize güveniyor musunuz arkadaşlar? Şöyle şeyler oluyor ya. Ülkemizden yurt dışına gönderilen Antep fıstıklarında bilmem ne maddeleri yüksek oranda tespit edilmiş, zararlı, geri gönderilmiş. Mandalinalarda pestisit bulmuş, geri gönderilmiş. Şunlarda bilmem ne bulmuş, geri gönderilmiş. Patateslerde bir şey bulmuş, onlar geri gönderilmiş falan. Sürekli böyle haberler çıkıyor biliyorsunuz. Ya ben de açıkçası şöyle bir hissiyat var.
1: Abi biz neler yiyoruz ya? Geri gönderiliyorlar.
0: Yani geri gönderilmeseler de önemli değil ki. Demek ki bizden yurt dışına giden çoğu şehir içinde zararlı maddeler var intibası uyandı bende. Son yıllarda böyle. Sürekli yani. Keşke şöyle bir teknoloji olsa. Evimizi gıda olarak aldığımız her şeyi test edebileceğimiz, evimizde test edebileceğimiz laboratuvardaki gibi böyle bir aletimiz olsa. Yani teknoloji keşke o kadar gelişmiş olsa. Biliyorum şu an için çok fantastik. Ama böyle hani yaklaşık telefon boyutlarında bir şey olacak mesela abi. Üzerine tutacaksın, bir ışık gibi bir şey yansıtacak üzerine. Ya da ne bileyim, gıdadan küçük bir numune alıp içine koyacaksın, düğmesine basacaksın, fotoğrafını çekeceksin. Ne bileyim yani, nasıl olursa artık o numunesini verdiğin şeyin içinde detaylı olarak hangi maddelerin, moleküllerin bulunduğunu sana söyleyecek. Mesela böyle kırmızı ışığı yanacak abi, çok tehlikeli, bunu tüketmeyin. Sarı ışığı yanacak, orta düzey tehlikeli. Yani siz bilirsiniz ama çok faydalı değil. Yeşil ışığı yanacak, çok faydalı, bunu kesin yemen lazım falan gibi böyle. Böyle bir alet olsa ne güzel olurdu. Böyle bir alet çıkmış olsa arkadaşlar, marketten alıp da eve getirdiğimiz ürünleri bu aletten geçirsek acaba karşımıza neler çıkar? Alıyorsun, koyuyorsun o aletin içine, küçük bir kapağı olacak mesela. Açacaksın, koyacaksın, basacaksın düğmesine. Tarayacak böyle. Ondan sonra ekranında yazılacak içinde neler olduğu. Çok zor bir şey mi acaba? Zor bir şeydir herhalde yani. Şu andaki teknolojiyle ben düşünemiyorum. Böyle bir şey olsa çok güzel olur ve galiba aç kalırız. Pek iç açıcı sonuçlarla karşılaşmayız gibime geliyor haberlere bakılırsa yani. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yani somut, önünde seni tehdit eden bir tehlike gibi değil ya. Mesela önünde bir adam olur, sana bıçak çekmiştir. Bir refleks gösterirsin yani. Kaçarsın falan, ne bileyim. Ya sen de saldırırsın ya savunursun kendini. Bir şey yaparsın yani. Bir reaksiyon gösterirsin. Bu da aslında onun gibi bir şey ama görünmeyen bir tehlike ya abi. Sanki bir durum yokmuş gibi psikolojik olarak insan öyle hissediyor. Aslında bir durum var yani. Tehlike.

Küçükken uzak yerlere seyahat ederken geceleri otobüsün camından gökyüzünde tüm görkemi ve etkileyiciliğiyle duran ayı izler ve şaşırırdım. Çünkü o da bizimle beraber gelirdi. Bazen binaların, dağların ve bulutların arkasına saklanırdı ama sonra tekrar ortaya çıkıp bizi takip ederdi ve bizim gittiğimiz yere o da gelirdi. Gündüzleri bile gökyüzüne yapıştırılmış kocaman bir tabak gibi duran dolunayı büyülenerek izlerdim. Dikkatlice bakarak üzerindeki kıvrımları daha net görmeye çalışırdım. Ama dikkatlice bakmasam da hemen fark ettiğim, ağzı pek belli olmayan, boynu bükük bir insan yüzü fark ederdim her seferinde. Kim bilir, belki de ben çocukken boynu bükük bir insana benzettiğim Ay Dede'yi benimle beraber başka yerlerde izleyen başka çocuklar da vardı. Ve belki de o çocuklardan biri şu anda beni dinliyor. Hayat sürprizlerle, mucizelerle ve sevgiyle dolu. Ama görebilene.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olsun.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Geçmiş beyaz asiye. Cuma namazından gelir. Yarim giymiş beyaz asiye.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim bugün de. Kırık Plak'ta tam 2 saat boyunca geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün açık hava sinemalarından bahsedeceğiz. O açık hava sinemalarında mutlaka yaşanmış bazı nostaljik durumlardan bahsedeceğiz sizlere. Keşke günümüzde tekrarlanabilse bu açık hava sinemaları. Bazı şehirlerde ara ara böyle etkinliklerin yapıldığını biliyorum ama keşke daha çok yaygınlaştırılsa. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Hemen hemen hepimiz ailelerimizden duymuşuzdur açık hava sinemalarını. Onlar anılarını anlatırken ışıldayan gözlerden her şeyi izleriz adeta. Zamanın en büyük eğlencesi olunca böyle oluyor tabii. İşte bugün tekrar bizimkilerin nostaljik açık hava sinemalarına doğru zamanı bükeceğiz. Çıtımızı çıkarmayacağız, sadece çekirdeklerimizi çitleyeceğiz. Bugün bu sinemalarda mutlaka yaşanmış nostaljik durumları anlatacağım size. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Efendim, açık hava sinemalarından bahsedeceğiz demiştik. 17 kişiyi tek başına yıkan filmin yakışıklı aktörüne hunhar alkışlarla destek olmak. Mahallenin en delikanlı çocuğu da alkışlar ona geliyormuş gibi göğsünü gere gere filmi izler. Ve genelde bu filmin en güçlü, en yakışıklı aktörü kimdir? Var mı tahminleriniz? Evet, Cüneyt Arkın, Nur İçinde Yatsın.

Açık hava sinemalarından bahsediyorduk. Açık hava sinemalarında mutlaka yaşanan bazı nostaljik durumları aktarıyorduk sizlere. Sinema dedik, çekirdeksiz olmaz. Tuzlu çekirdek çitlemekten moraran dudaklarla filmin heyecanına kapılmak. Komşunun kızıyla işte o an aynı avuçtan çekirdek yenir. Var mı bunu yapanlar?

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Açık hava sinemalarının nostaljisinden bahsediyoruz bugün sizlere. Şöyle hep beraber o günlere doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Sinsi kötü adamı filmin içine girip tokatlamak istercesine yuhalamak, mahalle etrafında tesadüfen 68 Chevrolet Impala'sıyla geçerken görülürse arabasına yumurta atılır, 10 kat daha yuhalanır, delikanlıların konvoyu eşliğinde kovalanır bu kötü adamlar ki yaşanmışlığı da vardır. Erol Taş'ın böyle bir anısı vardı. Kendilerini taşlayan izleyicilerine "Siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz" demişti. Bilmiyorum bu anıyı hatırlayanlar var mı? Kırık Plak devam ediyor.

şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eskiden açık hava sinemasında yaşanan bazı nostaljik durumlardan bahsediyorduk. Yer değiştirme özgürlüğü vardı efendim bu sinemalarda. Bir oraya, bir buraya, canımız nereye isterse oraya geçip oradan izlerdik filmi. Ve film aralarında o günlerin en güzel şarkılarını dinlemek. Tabii sinemanın diğer ucundaki gönlünüzü kaptırdığınız o komşu çocuğuyla da kesiştiyseniz değmeyin keyfinize.

0: var.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: pestrofarodopis.gr. Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης. Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη. Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

nasıl güzel bir şarkıdır. Şöyle o günlere bizi yolculuğa çıkartırken eşlikçimiz efendim bu şarkılar. Ne diyorduk? Açık hava sinemalarından bahsediyorduk. Var mıdır sinema izleyip de hayal kurmayan? Hiç değilse bir kere, bir gün ben de bu filmlerden birinde başrol olacağım diye mutlaka düşünmüşsünüzdür. En güzelidir yıldızların altında yıldız olma hayali kurmak.

Harika şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Açık Hava Sineması'nın nostaljisinden bahsediyorduk bugün size. Bir yandan filmi izlerken bir yandan da açık havada gıybet yapabilmek de o nostaljilerin en güzelindendir. Ve son olarak filmlerden hayata dair dersler çıkarmayı yıldızlar altında öğrenmek. Münir Özkul'dan, Hulusi Kentmen'den ya da Hababam sınıfındaki Çalışkan Ahmet'ten. Ne kadar harika, ne kadar güzel replikler vardı. Hatırlayın, Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere açık hava sinemalarından bahsettik. O zamanların nostaljisinden bahsettik. Peki neden nostaljiyi bu kadar seviyoruz? Eski günleri mi özlüyoruz? Bu yüzden mi nostaljiye bu kadar aşığız? Yoksa şimdinin keyfini çok fazla alamıyor muyuz? Bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki eskiden her şey daha samimiydi sanki. Her şey daha güzeldi. Daha içimizden gelerek yapıyorduk bazı şeyleri. Zaman ilerledikçe, birazcık hayat telaşına, yaşam telaşına düştükçe sanki kendimize eskisi kadar vakit ayıramıyoruz. Bazı şeylerin tadını da bu anlamda maalesef kaçırmış oluyoruz.

sevgili dinleyenler, bir zamanlar nostaljinin ruhsal bir bozukluk olarak nitelendirildiğini biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben çok şaşırmıştım duyduğumda. Peki bu nereden geliyor? Nostalji kavramının doğuşu 1688 yılına kadar uzanıyor. İsviçreli bir tıp öğrencisi olan Johannes Hofer tarafından bulunan terim Yunanca nostos, eve dönüş ve algos, acı kelimelerinden türetilmiş zamanında. Hofer, nostaljiyi yabancı topraklarda savaşan İsviçreli paralı askerlerin yaşadığı vatan hasretini ifade etmek için kullanmış. Alpin çayırları için duyulan aşırı özlem, baygınlık, ateş gibi belirtileri olan bu hem ruhsal hem fiziksel rahatsızlık aşırı senaryolarda ölümle bile sonuçlanabilmiş zamanında. Hatta iddia edildiği üzere askerlerin İsviçre şarkıları söylemeleri nostaljiyi kızıştırmaması için yasaklanmış. İşte bir zamanlar nostalji bu yüzden ruhsal bir bozukluk olarak nitelendirilmiş.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye.
3: Radyo City sunar. Saat 22.
4: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Bugün şöyle nostaljinin birazcık derinlerine indik, sizlerle paylaştık. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım efendim. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
2: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
1: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi benimsin?
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-20-70-697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0-

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Hey, sen kars!
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Fin anni.
1: Τίποτα δεν μας ενδιαφέρει. Παπά!

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.